0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM Reklam.

0: FM reklam. Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın 0542 471 4977. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın.
3: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
0: IFM Reklam.

0: Erkan pompa, Common Royal enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Evlenmek ve ev...

Yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit

0: Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine

0: kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 49 77. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
1: IFM Reklam.

0: Hayfem reklam.
1: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 05

0: 44-367-84-36.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: IFM Reklam.

0: FM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin. Mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
4: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 4977. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
5: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
6: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi. Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
5: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu, Münir Özkul Sokak, No 11, Efeler, Aydın. Telefon: 0256 225 43 71. Telefon: 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 7779. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi.

0: 544-367-84-36.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri.

0: daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın. Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: IFM Reklam.

0: Hadi çok işim var.
1: IFM reklam.
2: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
3: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
2: Tek yerden mi? Nasıl yani?
3: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
2: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
3: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
2: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
4: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
5: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine

0: adresi Aydın Çin'e. Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye, eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklımda huzur.
3: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
5: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 49 77. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın.
4: Ay FM Reklam.

0: yakalarsam.
1: Hay efem, reklam.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın. LGS ve

0: villaları. İletişim 0544 367 8436.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Evlenmek ve

0: Yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya Yusuf Temel Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
3: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine

0: Aydın Çine.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın 0542 471 4977. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi.

0: 0544-367-84-36.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet

0: sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evlenmek ve ev

0: yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.

acayip. Oynamış şükürüm şükürüm. Oynamış şükürüm şükürüm. Oynamış şükürüm şükürüm. Ah yanar döner acayipsin.

Dolar döner acayipsin. Oyna başıkıdım şıkıdım. Oyna başıkıdım şıkıdım. Oyna başıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin.

0: Ay efem reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres, Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Mahallesi Aydın Çin'e. Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur.
3: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 4977. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu, Münir Özkul Sokak, No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
4: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
5: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası. IFM Reklam.

0: yakalarsam.
1: Ay efendim, reklam.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
5: Evlenmek ve

odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit

0: Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
4: IFM Reklam.

0: Alay FM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev, Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres, Yağcılarçı, Efeler Aydın.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine

0: Aydın Çin'e. Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta? Yanımda sigorta, aklında huzur. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: Günün en keyifli sabahı Atlı Bahçem'de. Hafta içi serpme kahvaltı kişi başı sadece 500 Türk lirası. Üstelik kahve ve at binme ücretsiz. Doğanın içinde huzurlu bir sabah için hemen arayın. 0542 471 49 77. Atlı Bahçem, Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın.
5: IFM Reklam.

0: FM reklam. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
2: LGS ve YKS'de HDP yüksek olan

0: Köy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var.

0: Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümmet Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
4: IFM Reklam.

0: Hayatem reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta eller

0: ailesi Aydın Çin'e. Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
4: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizi. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işi işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi.

0: 544 367 84 36.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Evlenmek ve

Yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit

0: Üçüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: IFM Reklam.

Sevgili dinleyenler, saatlerimiz 3'ü gösterirken bir kez daha beraberiz. Bugün sizlere birbirinden güzel şarkılar dinletirken keyifli sohbetimize devam ediyor olacağız. Ben Kazım ve sadece 5 dakikayla sizlerleyim.

0: IFM Reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet.

0: içine.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı.

0: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: IFM Reklam.
5: Ve reklamların ardından tekrar beraberiz. Şimdi de simgeyle devam ediyoruz. Anahtar geliyor.

şimdi de pazartesi sendromunu biraz geride bırakıp heyecanlanmaya başlıyoruz. Ritmi de yükseltiyoruz. Atiye'den maazallah sizler için geliyor.

Ve şimdi de sırada Madrigal'den neden diye sorma var. Mesela aydınlara da bu sıcakta neden aydında yaşadıklarını sormak.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı

0: 0544-367-84-36.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evlenmek ve

odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksitler.

0: Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
3: IFM Reklam.
4: Ve reklamların ardından tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Sırada benim berbat geçen hafta sonumu bile düzeltebilecek bir şarkı var.

0: Joy FM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
0: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres Yağcılarıçi, Efeler Aydın.
3: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet.

rutine. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini

0: 0541-471-4977.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
3: IFM Reklam.
5: Ve reklamların ardından tekrar beraberiz sevgili dinleyenler. Şimdi de sizler için Sefo'dan Aşiyan geliyor.

Şimdi de Yıldız Tilbe'den Sevmek Çok Güzel gelirken sizlere bir soru sormak istiyorum. Sizce sevilmek mi daha güzel, sevmek mi? Cevaplarınızı 532-686-7837 numaralı hattımızdan bize ulaştırabilirsiniz.

Ve şimdi sizlere birbirinden farklı iki tane yanıtı okuyacağım hazırsanız. Birinci yanıtımız şöyle. Demiş ki dinleyenimiz, vallahi sevilmek, kendi kendime gelin güvey olmaktan çok yoruldum. Biri gelsin beni sevsin, hazır sevgiye konmak şu devirde en iyisi, uğraşamam demiş. Evet, biraz yorucu. Ve şimdi de ikinci yanıtımız geliyor. Bir diğer dinleyen de demiş ki, bence kesinlikle sevmek, karşı tarafın mesajını beklerken yaşanan o flört dönemi heyecanını, o kalp çırpıntısını hiçbir şeye değiştirmem. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Ben kesinlikle sevmek diyen taraftayım. Siz cevaplarınızı düşünürken Ela Hanım'dan bir istek şarkı geldi. Manifest, başrol sensin.

Ve gelen yanıtlardan biri de beni destekliyor. Kesinlikle sevmek. İçinde o his olmayınca karşındaki senin için dünyaları yaksa da bir şey ifade etmiyor. Odun gibi kalıyorsun. O ateşi hissetmek lazım demiş. Kesinlikle katılıyorum.

0: Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
1: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efener Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi.

0: salonları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: IFM Reklam.
5: Thank you.

0: smell.
1: Şimdi gelelim benim hafta sonum neden mahvoldu ya. Hayatımda ilk defa kamp yapacaktım. Hani o heyecanla çıktım evden. Ve çok geçmeden yolda kaldık. Daha germenciyi bile geçememiştik. Ve tüm gecemiz yolda geçti. Yani hem hayal kırıklığıyla kaldım hem de yolda kaldığımla kaldım.

Sıradaki şarkımız bir dinleyenimizden geliyor. Ve dinleyenimize diyor ki, sevmek de değil, sevilmek de değil. Bence en güzeli evde pijamalarla dizi izleyip kafa dinlemek. Şaka bir yana, karşılıklı olmadıktan sonra ikisi de tam bir eziyet diye de eklemiş. Sana çok katılıyorum. Yay kovanı hayalinle yürüttüm. Ben içimdeki seni özleminle daha da büyüttüm. Ve bir çift göz neler yaptırabilir diyerek sözü Norm Ender'le Ebru Gündeş'e

Ve şimdi de sıradaki şarkımız Anıl Bey için geliyor. Anıl Bey bize ulaşıp şöyle demiş. Abi ben maça içiyorum, kız turşu suyu içiyor. Bizden olur mu? Hadiseden prenses Anıl için geliyor. Ve şunu da eklemek istiyorum Anıl Bey. Kızdan olur da sizden olur mu onu bilmiyorum.

Şaka bir yana Anıl Bey, size mutluluklar diliyorum. Şimdi de sırada Perin Hanım'ın isteği var. Güzelim, güzel kız kardeşim için, güzeller içinden açar mısınız demiş. Tabii ki açarız.

0: IFM reklam.
1: Kafam çok karışık. Evleniyorum ama alışveriş nasıl olacak bilmiyorum. Mobilya, halı, perde, beyaz eşya hepsi nasıl yetişecek?
2: Aslında o kadar zor değil. Hepsini tek yerden halledebilirsin.
1: Tek yerden mi? Nasıl yani?
2: Bakış Eve gidersin, mobilyadan halıya, perdeden beyaz eşyaya kadar aradığın her şey var.
1: Yani tek adresten komple ev alışverişi mümkün mü?
2: Evet, hem de oldukça pratik. Zaman kaybetmeden, yorulmadan tüm ihtiyaçların aynı yerde.
1: Bu gerçekten büyük kolaylık. O zaman ilk adresim belli. Bakış Ev.
3: Evinizi kurarken aradığınız tüm ürünler tek noktada. Mobilya, halı, perde ve beyaz eşyada güvenilir çözüm. Bakış Ev. Aydın'ın en iyi düğün paketçisi. Adres: Yağcılar İçi, Efeler Aydın.
4: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine

0: Matine. Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
1: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
0: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
1: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
0: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
2: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini

0: sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
1: IFM Reklam.
2: Aldım başıma belayı. İlk günden belli biraz.
3: Ve reklamların ardından tekrar hoş geldiniz. Biraz. Şimdi de sırada Cornetto tadında bir şarkı var. Biraz.

0: Çabalıyorum dibi beni yutsun diye. Çabalıyorum ama çok zorsun. Yanıyorum bu kız benim olsun diye. Düşüyorum
1: ona... Şimdi de çoğunuz için yeni bir grup var. Dolu Kadehi Ters Tut. Neyin nesi? Sizler için geliyor. Bilmem.

0: Yarın saat 3'te tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Ve IFM'le kalın.
1: Mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
2: Arama ihtiyacı hissederseniz de
3: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirir.
2: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
1: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
4: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
2: önce mesaj.
5: Aydın'da lezzetin, tazeliğin ve güvenin yeni adresi GOP Kuru Yemiş. En kaliteli kuru yemiş çeşitleri şimdi sizlerle buluşuyor. Konya'nın bereketli toprakları

çevresel ürünlere, doğal incirden seçkin zeytin ve zeytinyağlarına kadar birbirinden özel lezzetlerde GOPKURU Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Kalite, tazelik, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Aydın

0: TV'den ekranlarından, TV'den ana haber bülteninden iyi akşamlar. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı yapan Engin Berberoğlu, düzenlenen törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
1: Bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Kuşadası Belediyesi eski başkanı Engin Berberoğlu için ilk tören Kuşadası Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirildi. Törene Berberoğlu'nun ailesi, yakınları, belediye çalışanları, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
2: Rahmetli Engin Berberoğlu'ndan son vazifemizi yapmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız.
1: Belediye binası önünde yapılan konuşmalarda Engin Berberoğlu'nun Kuşadası'na kazandırdığı hizmetler ve kente bıraktığı izler anlatıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törende sevenleri eski başkana son görevlerini yerine getirdi. Resmi törenin ardından Berberoğlu'nun naaşı Hanım Camii'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlanan Engin Berberoğlu, dualar eşliğinde Adalızade mezarlığında toprağa verildi.
0: Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasının araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu hayatını kaybederken otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
3: Bodrum'un Muğla ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti. Kaza Bodrum ilçesi Torbarız'da Anter Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki taksi tali yoldan ana çıkan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenirken kontrolden çıkan taksi ise yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Çarpmanın

0: tarafından taksi sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan feci kazanın taksinin araç kamerasına yansıdığı görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletin tarihi yoldan çıkarak taksinin önüne geçtiği anlar yer aldı.
1: Çanakkale'de denize girdikten sonra kaybolan 14 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu. Yapılan arama çalışmaları sonucunda küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı.
0: Çanakkale'de denize girdikten sonra kaybolan 14 yaşındaki kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Çanakkale merkeze bağlı Yapıldak köyü Saltık mahallesinde meydana geldi. Düğün için Çandan bölgeye gelen 14 yaşındaki N.B. bir arkadaşıyla birlikte denize girdi. Bir süre sonra iki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşı kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken N.B. ise suda gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sahil güvenlik, deniz liman şube müdürlüğüne bağlı kurbağa adamlar ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler hem karadan hem de denizde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından 14 yaşındaki kızın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenaze olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
2: Alanya'nın Saray Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan ZA ile 40 yaşındaki Mehmet Karadaş cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli ZA yanında bulunan pompalı tüfekle Mehmet Karadaş'a ateş açtı. Ağır yaralanan Karadaş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
3: Olay ben dün işte buradaydım. Önce bir silah, havai fişek sandım önce. Sonra arka arkaya çekince dönüp baktım. Adam yerde. Adam da başının yanında. Ondan sonra diğeri geldi, hadi dedi, arabaya bindiler, kaleye doğru çıktılar. Benim gördüğüm bu.
2: Silahlı saldırının ardından ZA, olay yerine gelen İÖ ve SŞ ile birlikte otomobille kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, 3 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
0: Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken biri çocuk iki kişi de yaralandı. Kaza Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 karayolu Ankara istikametindeki Sapanca Yolu Caddesi ayrımında meydana geldi. Kontrolden çıkan panelvan yol kenarındaki yön tabelasına çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüyle araçta bulunan biri çocuk olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin Bey, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının tedavisi sürerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza Bursa'nın Yıldırım ilçesi 11 Eylül bulvarında meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan otomobil sürücüsü aynı yönde ilerleyen servis otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken kazada toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

0: Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken kaza sebebiyle kontrollü olarak sağlanan trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza Bursa'nın Yıldırım ilçesi 11 Eylül bulvarında meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan otomobil sürücüsü aynı yönde ilerleyen servis otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken kazada toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastalığı...
1: İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre postacı kılığına giren şüpheli hazırladığı sahte tebligatı imzalatmak bahanesiyle telefon dükkanına girdi. İş yeri sahibi Çetin Aktürk'ün kimliğini kontrol ederek hedefindeki kişi olduğundan emin olan saldırgan silahla peş peşe ateş açtı. Ağır yaralanan Aktürk olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada şüpheli Berzan Kağan'ın olay öncesinde bölgede keşif yaptığı saldırının ardından kıyafetlerini değiştirerek silahı yeşillik alana bıraktığı tespit edildi. Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçmak için organizasyon yaptığı belirlenen şüpheli, Esenler Otogarı'nda yıllık izinde bulunan bir polis memurunun dikkati sayesinde fark edildi. İhbar üzerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre postacı kılığına giren şüpheli hazırladığı sahte tebligatı imzalatmak bahanesiyle telefon dükkanına girdi. İş yeri sahibi Çetin Aktürk'ün kimliğini kontrol ederek hedefindeki kişi olduğundan emin olan saldırgan silahla peş peşe ateş açtı. Ağır yaralanan Aktürk olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada şüpheli Berzan Kağan'ın olay öncesinde bölgede keşif yaptığı saldırının ardından kıyafetlerini değiştirerek silahı yeşillik alana bıraktığı tespit edildi. Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçmak için organizasyon yaptığı belirlenen şüpheli, Esenler Otogarı'nda yıllık izinde bulunan bir polis memurunun dikkati sayesinde fark edildi. İhbar üzerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre postacı kılığına giren şüpheli,
2: sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Tamer Tanrıyar, yurt dışından Türkiye'ye dönerek Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polise teslim oldu.
0: Sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında soruşturma yürütülen ve yakalama kararı bulunan Tamer Tanrıyar, yurt dışından Türkiye'ye dönerek Kuşadası'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Tanrıyar'ın daha önce yurt dışına çıktığı tespit edilmişti. Başsavcılıktan edinilen bilgiye göre Türkiye'ye dönüş yapan Tanrıyar, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekiplerine teslim oldu. Şüpheli hakkındaki soruşturma ve adli işlemlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü öğrenildi.
2: Aydın'da 1010 muhtar ve aza AK Parti saflarına katıldı.
1: Aydın'da 1010 muhtar ve aza AK Parti saflarına katıldı. AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen katılım ve rozet takma töreninde 1010 muhtar ve aza AK Parti'ye katıldı. AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen katılım ve rozet takma töreni Aydın Şehirler Arası Otobüs Terminali düğün salonunda yoğun katılımla başladı. Programa katılmak üzere AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Genel Sekreter Eyüp Kadir İnan ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Demir Aydın'a geldi. Programa ayrıca Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş, Mustafa Savaş, Ömer Özmen, belediye başkanları, teşkilat üyeleri, çok sayıda muhtar ve davetli katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın ilk konuşmasını yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, törende dikkat çeken katılım sayısını açıkladı. Çerçioğlu, 1010 muhtar ve azanın AK Parti saflarına katıldığını belirtti.
2: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Ankara'da düzenlenen sağlıkta yerlileşme ve stratejik işbirliği etkinliğinde Türkiye'nin yerli sağlık teknolojilerinde önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara Etlikşehir Hastanesi'nde düzenlenen Sağlıkta Yerlileşme ve Stratejik İşbirliği Etkinliği ve Yerli Ürün Tanıtım Günleri programına katıldı. Etkinlikte yerli üretim tıbbi cihaz ve sağlık teknolojilerinin sergilendiği standları gezen Memişoğlu, son yıllarda sağlık alanında önemli yatırımlar yapıldığını belirtti.
3: Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlıkta son 24 yılda çok büyük bir gelişim ve büyüme süreci yaşadık. Birinci basamağından sağlık şaheseri dediğimiz şehir hastanelerine kadar çok güçlü bir yapı oluşturduk. Nitelikli insan kaynağımızla ve gelişmiş altyapımızla vatandaşlarımıza her gün milyonlarca kez sağlık hizmeti sunuyoruz. Sağlık hizmet sunumunda ulaştığımız bu noktayı bir varış çizgisi olmaktan çok yepyeni bir ışık olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi sağlık alanında artık farklı bir ligin oyuncusuyuz.
1: Konuşmasında Türkiye'nin sağlık teknolojilerinde önemli bir noktaya ulaştığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, yerli solunum cihazı, yapay zeka destekli mobil dijital röntgen cihazı, otomatik şok cihazları, Gökbey ambulans helikopteri ve yerli kalp akciğer makinesi gibi projelerin başarıyla hayata geçirildiğini söyledi.
3: 45 gün gibi kısa bir sürede ülkenin üreticisi, mühendisi, hekimi ve bilim insanı bir araya geldi ve yerli solunum cihazımızı ürettik. Yoğun bakımda ve acil durumlarda çekilen görüntüleri yapay zeka işleyerek hekimlerimize anlık ön tanı desteği sağlayan yerli mobil dijital röntgen cihazımızı ürettik. Ve şu anda kamu hastanelerinde bu cihazları kullanıyoruz. Toplumumuzda ilk yardım bilincini hayatta kurtarma vesilesine dönüştürecek yerli üretim otomatik şok cihazlarımızı ülkemizin her köşesine yaygınlaştırmaya devam ediyoruz.
1: Bakanlık bünyesinde kurulan teknoloji transferi ofisleri ve üreten sağlık portalı sayesinde üniversiteler ile sanayinin buluşturulduğunu ifade eden Memişoğlu, son 2 yılda 5800'ün üzerinde yenilikçi proje başvurusu alındığını açıkladı.
3: Bu başarılar sağlıklı Türkiye yüzyılının gurur kaynağıdır. Kıymetli konuklar, kamu, üniversite, özel sektör hep birlikte çok daha büyük başarılara imza atabilecek potansiyelimiz, gücümüz var. Sağlıkta yeni bir şey söyleyeceğiz, yeni eserler üreteceğiz.
4: Bizim medyada bir uygun ateşle konuşuyoruz.
2: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere yönelik hayata geçirilen Maarif Tiyatro Akademisi ilk mezunlarını verdi. Sertifika töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sanatın eğitimdeki önemine dikkat çekti.
1: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenler ve bakanlık personeline yönelik başlatılan Ustalarla Tiyatro Eğitimi programını başarıyla tamamlayan kursiyerler için Ankara'da sertifika töreni düzenlendi. 4 ay süren eğitim programının ardından Maarif Tiyatro Akademisi ilk mezunlarını verirken ikinci dönem seçmelerinin Eylül ayında yapılacağı açıklandı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında eğitim anlayışını bilgi aktarımının ötesine taşıdıklarını belirtti.
5: Çocuklarımızın, gençlerimizin artık bilgiye erişme konusunda bir sıkıntısı yok. Çok farklı kaynaklardan bilgiye erişebiliyorlar. Ama öğretmenler olarak, ebeveynler olarak öğrencilerimizle baş başa geldiğimizde en çok karşılaştığımız soru, "Hocam bu bizim ne işimize yarayacak bu bilgi?" Şimdi bu bilgiyi veya bu yorumu çözebilmek çağdaş eğitim politikalarının ana unsuru haline gelmişti. Biz de bu gelişmelere ayak uyduracak biçimde programlarımızı, yani müfredatımızı bilgi vermekten ziyade bilgiyi gündelik hayatta kullanabilecekleri bir zemine kavuşturmaya çalıştık. Müfredat değişikliğimizin odak noktası burası.
1: Öğrencilerin edindikleri bilgileri günlük yaşamda kullanılabilecek becerilere dönüştürmelerini hedeflediklerini ifade eden Tekin, milli birlik ve beraberliği güçlendiren kültürel değerlerin eğitim süreçlerinde mutlaka yer alması gerektiğini söyledi.
5: Bütün bunları yaparken Türkiye Yüzyıl Maarif modelinin çıktılarını önemsiyoruz. Bunun, bu çabamızın, Türkiye Yüzyıl Maarif modelinin uygulama alanında bize kolaylıklar, esneklikler, yeni imkanlar oluşturacağına inanıyoruz. O yüzden de bu projeyi, yani eğitim öğretim süreçlerinin içerisine sanatın da dahil edilmesini önemsiyoruz.
6: Efendim teşekkür ediyoruz. Yüksek müsaadelerinizle fotoğraf alacağız şöyle öğretmenlerimiz.
2: Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nın düzenlediği Halk Dansları Gala Gecesi, Anadolu'nun farklı yörelerinden halk oyunlarını aynı sahnede buluşturdu.
1: Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından düzenlenen Halk Dansları Gala Gecesi, Yunus Emre ilçesindeki Ferdi Zeyrek Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener ile çok sayıda sanatsever katıldı. Salonu dolduran vatandaşlar Anadolu'nun farklı yörelerinden halk oyunlarını ilgiyle takip etti. Gecede Artvin, Teke, Bursa, Ege, Kırklareli ve Karadeniz yörelerine ait halk oyunlarının yanı sıra zeybek ve roman dansları da sahnelendi. Renkli kostümler ve başarılı koreografiler izleyicilerden uzun süre alkış aldı. Programda konuşan Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, konservatuarın kısa sürede büyük bir aileye dönüştüğünü belirtti.
7: Kocaman bir konservatuar oldu. Bu konservatuar içinde tiyatrodan çok sesli gençlik, çocuk korosuna, senfoni orkestrasına, pop, halk müziği, sanat müziği derken 4 ayda 13 değerli hocayla beraber böylesi kocaman bir grup yarattık.
1: Gala gecesi, halk dansları eğitmenlerine teşekkür belgelerinin verilmesi ve sahneye çıkan tüm dansçılar ile eğitmenlerin birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
2: Aydın'ın İncilova ilçesinde çıkan yangında 20 arı kovanı zarar gördü.
8: Aydın'ın İncilova ilçesinde kuru otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek arı kovanlarının bulunduğu bölgeye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken alevlerin arasında kalan 20 arı kovanı ise kullanılamaz hale geldi. Yangında binlerce arı telef oldu. Kovan sahibi Fahri Özcan sabah saatlerinde bakım yaptığı sırada bir motosiklet sesi duyduğunu, kısa süre sonra ise otluk alandan yükselen alevleri fark ettiğini ifade etti. Yangının kısa sürede büyüdüğünü belirten Özcan, ekipler gelene kadar alevlerin tüm kovanlarını sardığını anlattı. Yangının kısıtlı çıkarıldığını iddia eden Özcan, 20 kovanımı ve arılarımı cayır cayır yaktılar diyerek olayın sorumlularının bir an önce bulunmasını istedi.
2: Adana'da banka hesabı ve IBAN'ını arkadaşının isteğiyle kullandırdığı öne sürülen 17 yaşındaki kız, dolandırıcılık dosyaları kapsamında 7 yıl hapis cezası aldı.
9: Toplamda şu an 480.
8: Adana'da yaşayan Cemile Tursun, 17 yaşındaki kızı Semanur Tursun'un arkadaşı çevresi tarafından kandırıldığını öne sürerek yaşadıkları mağduriyeti anlattı. İddiaya göre terzide çalıştığı dönemde arkadaşının isteği üzerine banka hesabı ve IBAN bilgisi kullandıran genç kız dolandırıcılık dosyası kapsamında 7 yıl hapis cezası aldı.
10: Arkadaşı abisiyle çalışıyordu. Sonra oradan diyor gel yemeğe gidelim beraber. Kızımı götürüyor. Kızımın kartını alıyor. Benim kızım 17 yaşında. Benim kızım kart çekebilir mi? Benim kızım mağdurdur.
8: Kızının reşit olmadığı dönemde hesabının kullanıldığını belirten anne, asıl sorumluların ceza almadığını iddia ederek kızının mağdur edildiğini savundu.
10: İBAN'ını kullandılar, kızımı 400-700 dolandırdılar. Şimdi biz parayı yatırıyoruz, yeni bir yerden çıkıyor. Benim kızım mahkemeye çıktı. onu dolandıran kişi savcı hakimin karşısına çıkıyor. Orada kızım diyor ben mağdurum, bu beni dolandırmış. Sen Berat, benim kızıma ceza veriyorlar. Öyle bir kanun mu var?
11: Kaç yıl ceza aldı?
10: 7 yıl 2 dosyadan verilmiş. Şimdi yine dosya üstünde dosya açılıyor.
8: Ailesiyle birlikte zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerini söyleyen Cemile Tursun, yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.
10: Onu cezaevine gördüğüm zaman zaten her yerim benim bittiktir zaten. Ben zaten nefes alamıyorum. Ben kiracıyım, benim eşim gözü görmüyor. Benim iki çocuğum mahkumdur. Senden af istiyoruz, ne olursun bu mağdurlara yardımcı ol.
2: Uzmanlar sıcak havalarda artan sıvı kaybının böbrek, kalp ve beyin gibi hayati organları olumsuz etkileyebileceğini belirterek susuzluk hissi oluşmadan düzenli su tüketilmesi gerektiği uyarısında bulundu.
8: Yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte vücudun sıvı kaybı da önemli ölçüde artıyor. Uzmanlar özellikle aşırı terlemeyle oluşan susuzluğun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti.
12: Sıcak yaz günlerinde aşırı terlemeye bağlı olarak vücuttan çok fazla sıvı kaybedilmektedir. Terleme aslında vücudun soğuma mekanizmasıdır. Normalde günde yarım litre kadar terleme olurken aşırı sıcaklarda bu miktar 2-3 litreye kadar çıkabilir. Sıvı kaybının miktarı belirtileri belirleyen ana etken. Ne kadar fazla sıvı kaybedilmişse belirtiler de o kadar fazla ağır olmaktadır. Aşırı sıvı kayıplarında böbrek, kalp, beyin gibi hayati organlarda fonksiyonlar olumsuz etkilenir. Sindirim, dolaşım yavaşlar, metabolizma yavaşlar. Özellikle aşırı sıvı kayıp, hafif sıvı kayıplarında sadece ağız kuruluğu ve susama hissi olurken orta derecedeki sıvı kayıplarında ise halsizlik, baş dönmesi, özellikle ayağa kalktığı zaman baş dönmesi, konsantrasyon bozukluğu, dikkatte azalma, sersemlik, idrarın azalması ve idrar renginin koyulaşması gibi belirtiler ortaya çıkar. Asitli içecekler içerisinde erimiş karbondioksit, çözülmüş karbondioksit gazı bulunan, çoğu zaman da şeker ve katkı maddeleri içeren kola, gazoz gibi içeceklerdir. Bunların sık tüketimi su yerine asla geçmezler. Fazla miktarda sık tüketilmesi asit özelliğinden dolayı diş minesinde tahribata ve ağız diş çürümelerine neden olabilir. Mide asiditesini artırır. Mide şikayetlerine ve reflüye neden olabilir. Kemik problemlerine neden olabilir. Ayrıca enerji içecekleri ve kolada bulunan aşırı miktardaki kahve, kafein idrar miktarını artırıcı etkiye sahiptir. Yeterince su açığını yeterince yerine koymaz. Çarpıntı yapabilir, alışkanlık yapabilir.
2: Muğla'nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen geniş çaplı operasyonda önemli bir gelişme yaşandı. Düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçırılmasını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.
1: Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı organizasyonuna yönelik operasyon düzenlendi. Fethiye merkezi olarak Seydi Kemer ile İstanbul, Antalya ve İzmir'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda düzensiz göçmenleri batı illerinden Muğla'ya getirerek konaklama imkanı sağladıkları ve botlarla yurt dışına çıkışlarını organize ettikleri öne sürülen 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir kuru sıkı tabanca, 4 kuru sıkı fişeği, ruhsatsız av tüfeği, bir miktar esrar ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca düzensiz göçmenlerin taşınmasında kullanıldığı değerlendirilen 3 araca da el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi.
2: Karın ağrısıyla başlayan rahatsızlığı bağırsak kangreni olarak teşhis edilen 20 yaşındaki Sudenur Erboy, yaklaşık 4 ay süren zorlu tedavi sürecinin ardından yeniden yürümeye başladı.
8: Evet. Antalya'da yaşayan 20 yaşındaki Sudenur Erboy'un sağlık mücadelesi karın ağrısı ve tuvalete çıkmama şikayetleriyle başladı.
11: Yediğimiz, içtiğimiz her şeyi.
8: Yaklaşık 4 ay boyunca Alanya, Denizli, İstanbul ve Antalya'da birçok hastaneye başvuran genç kız rahatsızlığı sebebiyle günlük yaşamını sürdüremez hale geldi. İstanbul'a başvurduğu hastanede durumunun hayati risk taşıdığı belirlenen Erboy ambulansla Antalya'ya sevk edildi. Burada uygulanan medikal tedaviyle kısa sürede toparlanma sürecine giren genç kadın sağlık durumu her geçen gün daha da iyileşti. Tedaviyi yürüten doktor, bağırsak kangreninin zamanında müdahale edilmediğinde yaşamı tehdit eden ciddi bir hastalık olduğunu belirtti.
13: Bağırsak kangreni hızlı ilerleyen, müdahale edilmediğinde de gerçekten hayatı riske atan bir durumdur. Yaşı da genç olunca muhtemelen bazı durumlar atlanmış ama şu anda iyi ismi olan bu. Hızlı bir şekilde kendine geldi. Bir ay kadar neredeyse yürüyememiş, idrar dahi yapamamış. Hatta geldiğinde de idrar yapamıyordu, büyük abdest yapamıyordu, ağrıdan nefes alamıyordu. Şimdi çok daha iyiyiz, çok mutluyuz, geziyoruz. Keyfimiz yerine geldi. Medikal tedavi. Gelir gelmez başladık tedavisi. 2-3 gün içerisinde kendine geldi. Ondan sonra toparlanması biraz zaman aldı. 10. gündeyiz, mutluyuz. Beslenmemize mutlaka dikkat edelim. İlaçlar faydası olduğu kadar zararlı da olabilir. Doktor kontrol dışında ilaç kullanmayalım. Lüzumsuz ilaç almayalım. Sporumuzu, beslenmemizi düzenleyelim. Şimdi gerçekten doktor kontrolü dışında alınan her şey faydadan çok zarar verebilir. Bütün kullandığımız vitamininden tutun, bu bağırsakları çalışmasına yardımcı olan maddelere kadar, vitaminlere kadar hepsi doktor kontrolü altında olması gerekiyor. Kontrolden çıktığı zaman metabolizma allak bullak oluyor. Evet.
2: Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Mustafa Aydın, yaşıtları oyun oynarken o müzik tutkusunun peşinden gidiyor. Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Mustafa Aydın, küçük yaşına rağmen sergilediği başarılı bateri performansıyla izleyenleri kendisine hayran bırakıyor. İlkokul 2. sınıfta müzikle tanışan Mustafa, annesinin görev yaptığı okulda bir müzik öğretmeninin desteğiyle bateri çalmaya başladı. O günden bu yana düzenli olarak çalışan minik yetenek, ritim duygusu ve disipliniyle dikkat çekiyor.

0: Yaşıtları boş zamanlarını oyun oynayarak geçirirken o her fırsatta baterisinin başına geçerek kendisini geliştirmeye devam ediyor.
1: Yani bir ikinci sınıfta başladım, hala devam ediyor.
2: 2023'te
1: hala. Ya annemin okulunda bir tane müzik öğretmeni vardı. Bana sırayla denetti. Ben de çok bateriyi sevdim. Ve böyle de devam ettim.
0: En büyük hayali ise gelecekte profesyonel bir baterist olarak büyük sahnelerde yer almak.
1: İleride iyi bir baterist olmak üzere devam ediyorum.
0: Küçük yaşına rağmen ortaya koyduğu azim ve başarılı performansıyla geleceğin umut vadeden müzisyenleri arasında gösterilen Mustafa Aydın, hem ailesinin hem de Muğla'lı sanatseverlerin gurur kaynağı olmayı sürdürüyor.
3: Yozgat'ta sezonun ilk arpa hasadı başladı. İlkbahar yağışlarının etkisiyle verimin geçen yıla göre artması üreticileri memnun ederken, çiftçiler bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyor.
4: Yozgat'ın Yerköy ve Sekil bölgesinde tarım arazilerinde sezonun ilk arpa hasadı başladı. Biçer döverlerin tarlaya girmesiyle birlikte çiftçiler de bir yıllık emeklerinin karşılığını almak için yoğun mesaiye başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan hasat çalışmaları gün boyu devam ederken üreticiler bu yıl ilkbaharda etkili olan yağışların ürün verimini önemli ölçüde artırdığını ifade etti.
5: Emekliyim. Geldim, emekli olduktan sonra çiftçilik yapıyorum. Bu sene arpa hasatımız yağış dolayısıyla biraz gecikti ama şükürler olsun verim iyi. 400-500 kilo aldığımız yerden şu anda hesabımıza göre 650 kilo. Bu sene herkes memnun. Çevre köyler de memnun, bizim köy de memnun, şükürler olsun. Yerköy ilçesinde arpa hasatı başladı. Şu anda yağış aslında çoktan başlamıştı ama yağış dolayısıyla biraz bir 10 gün 15 gün gecikmeli oldu. Verim de iyi şükür. Allah kimsenin emeğini zayi etmesin.
3: 12 bin yıllık geçmişe sahip Siyez buğdayının ana vatanı kabul edilen Kastamonu'nun İhsan Gazi ilçesinde üretim alanları genişliyor. Bölgeyi gastronomi ve ekoturizm rotasına dönüştürmek için de çalışmalar sürdürülüyor.
4: Kastamonu İhsan Gazi ilçesinde geleneksel yöntemlerle üretilen Siyez buğdayı hem üretim miktarı hem de ürün çeşidiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 12 bin dekarlık alanda yetiştirilen Siyez buğdayı, bulgur başta olmak üzere un ve farklı gıda ürünlerinde değerlendirilirken iç ve dış piyasada yoğun talep görüyor. Bölgede yürütülen çalışmalarla coğrafi işaretli Siyez buğdayının gastronomi ve ekoturizme buluşturulması hedefleniyor.
6: 12 bin yıllık geçmişi olan, ata tohumu olan bir buğday çeşidinin bulunduğu Siyez buğdayın ekim alanındayız. Burası 2020 yılında şu gördüğünüz ata tohumu olan buğdayımız, Siyez buğdayımız coğrafi işaret aldı ve menşe olarak kabul edildi ve tarihe geçmiş oldu. Bu gördüğünüz toprakları Kastamonu'nun gastronomi turizm rotası haline getirip ekoturizm, ekoçiftlikler, ekoköyler haline getirilmesi ve bunu turizm tüketicilerine, özellikle gastronomi tüketicilerine, bu elimdeki gördüğünüz ürünün en önemli özelliklerden birini söyleyeyim. Bu ürün hiçbir katkı maddesi olmadan, kimyasal gübreleme, ilaçlama ve sulama olmadan Allah vergisi bir ürün. Sadece gelip vatandaşlarımız, üreticilerimiz bunu ekiyorlar ve ekim mevsimi de daha çok tercih edilen ekim ortası, Kasım ortası arasında, yani bir aylık bir dönemde ekim yapılıyor. Bunun da sebebi bir kış boyunca bu topraklardaki eriyen karların, kar sularının ve kaynak sularından, kendi doğal ortamından almış olduğu sularla kendini geliştiriyor ve bunun vesilesiyle baharı da alıyor. Bahardan Ağustos ayında bunun hasadına başlanıyor.
3: Ordu'da yaşayan iki çocuk annesi Özlem Oral yaklaşık 15 yıldır otomotiv sektöründe kaporta ustası olarak çalışıyor.
4: Ordu'nun Fatsa ilçesinde kaporta ustası olarak çalışan 37 yaşındaki Özlem Oral, sanayi sektöründe gösterdiği başarıyla dikkat çekiyor.
7: Bu için önce havuz tacını onaralım.
2: kurlarını kaynak...
4: Yaklaşık 15 yıldır otomotiv sektöründe çalışan ve son 6 yıldır aynı iş yerinde görev yapan Oral, kaporta, boya ve astarlama işlemlerini büyük bir özveriyle yürütüyor. Mesleğini severek yaptığını söyleyen Oral, otomobillere duyduğu ilginin kendisini bu alana yönlendirdiğini ifade etti.
2: 5 yıldır otomotiv sektöründeyim. 6 yıldır Bülent Oto'da çalışıyorum. Arabalara olan tutkum beni bu mesleğe itti. Burada arkadaşlarla birlikte kaporta yapıyoruz, boya yapıyoruz, astarlama işlemi yapıyoruz. İşimi severek yapıyorum ve bütün bayanların bu işi yapabileceğini göstermek için tüm gücümle çalışıyorum. Zorlanmadım. Zorlandığım yerde ustalarım ve arkadaşlarım yardımcı oldular. Yani her işin bir zorluğu var ama severek yaptıktan sonra bütün zorlukları aşabileceğine inanıyorum. İşimi seviyorum. Tabii ki onlardan yardımcı oluruz. Birbirimizin bilmediği şeyleri diğerimizden destek alıyoruz. Bilmediğimiz konuları birbirimize danışıyoruz. Uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz. Evet. İki çocuğum var. Evet. Çalışıyorum. Evet. Değil. Zor değil. Severek yaptıktan sonra hepsi kolay. Böyle özellikle bayan müşterilerden dolayı güzel dönüşümler alıyorum. Daha kendilerini rahat hissediyorlar. Daha istediklerini dile getirebiliyorlar. Karşılarında bir bayan görünce onlar da kendilerini daha rahatla, daha güvende hissediyorlar. Önceden sanayiye girmek hani bir kadın olarak zordu. İnsanlar çekiniyorlardı ama artık böyle bir şey yok. Bir özlem ustanın olduğunu biliyorlar sanayide. Böyle ben işe başladığımda 11 yıl önce sanayide 2 kadındık. Şimdi sanayide bir sürü kadın görüyorum. 100'e yakın kadın çalışanımız var ve herkes bence kendine güvenmeli, cesur olmalı. Sanayiye bizi bekliyoruz.
7: Özlem usta bizde yıllardır çalışıyor. Önce muhasebeci olarak aldık ama sonradan baktık tampon söktü. Sonra göçük düzeltmeye başladı. Sonra zımpara. Şimdi boya atmayı deneyecek. Bence yani kendi işlerini açabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Biz de onlara aktarıyoruz.
3: Artvin'in Şavşat ilçesindeki maden köyü tamamı ahşap evlerden oluşan mimarisi ve yemyeşil doğasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
4: Artvin'in Şavşat ilçesinde 2050 rakımda bulunan maden köyü tamamı ahşap evlerden oluşan geleneksel mimarisiyle dikkat çekiyor. Ormanlarla çevrili yamaçta sıralanan ahşap evleri ve doğal güzellikleriyle kartpostallık manzaralar sunan köy, yıllardır koruduğu doğal dokusuyla ziyaretçilerine huzurlu bir atmosfer sunuyor. Özellikle yaz aylarında doğa severler, fotoğraf tutkunları ve kampçıların ilgi gösterdiği köyde geleneksel yaşam kültürü de yaşatılmaya devam ediyor. Çevresindeki yaylalar ve ormanlar ise bölgeyi doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için cazip hale getiriyor. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, maden köyünün doğal güzelliğine hayran kaldıklarını belirterek eşsiz manzarasıyla köyün mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu ifade etti.
8: Rize'den buraya geldim. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde kaptama jeneral olarak çalışmaktayım. Artvin Şavşat Maden yani Bazgiret Köyü'ne bir hafta sonu Trabzon Doğa Sporları Topluluğu'nun etkinliğiyle katılmaya geldim buraya. Gerçekten mükemmel doğası olan bir yer burası. Daha önce yurt dışında da İsviçre Alplerine de gitmiştim ama burası gerçekten oradan daha çok çok daha güzel. Tekrar gelmeyi düşünüyorum. Özellikle şelalesi ve gölü mükemmeldi.
3: Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yarın yeniden aynı saatte görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.

0: Mahallenin sesi, vatandaşın sözü, yerel yönetimlerin nabzı. Soruların sorulduğu, sorunların konuşulduğu program Söz Muhtar'da. Mahallenin gündemi, muhtarların değerlendirmeleri ve yerelden yükselen sesler TV'den ekranlarında. Söz Muhtar'da her hafta farklı konukları ve gündeme dair önemli başlıklarıyla her çarşamba saat 15'te TV'den de.
1: Evlenmek ve

0: yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Ama bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
2: Lösev hayat verir.
0: Evlenmek ve ev

0: takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurt dışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında, finansın merkezinde olduk. Bundan sonra da hep birlikte nice güzel anlara, nice güzel yıllara. Vakıfbank, daima seninle.

0: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
1: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
2: yapmamız gereken
3: aramak yerine önce mesaj atmak.
1: Örneğin
3: internet destekli uygulamalar üzerinden
1: bir acil durum grubu kurabiliriz.
3: Böylece afet anında
2: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
1: Arama ihtiyacı hissederseniz de
3: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
1: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
2: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
0: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
1: önce mesaj.
4: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımızda takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge Gazetesi ile en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya. Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38, Temeller Mobilya, Yusuf Temel, Aydın.

0: 你今天还送出来啊，谁谁那么过一辈子，要不那人家江母师傅的哟，江母师
1: Coşkun amca, bunun içine biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidinler sizi.
4: Ooo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh, iki gözü kör olmaya sıcak. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor? Ev gelmedin. Efendim, ben şiir sucuktan gelip yiyip, ondan sonra benim başımın derdi olup durursun. Değil mi? Tebelloş olup durursun. Beni bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde beni kesiyor da oturmuyor. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiysen, sakın ol ev gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önüne yatarsın. Onu gör, tamam mı? Gör herhalde yolla yatarsın.
0: Neden? Neden karı? Senin tırtırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim Başşehir sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çin'i de eksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyordum. Hatta gece sucuk gibi de uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden göğe de haklısın.
5: Veli oğlum bu sucuk yemeyin değil mi? Verin, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da yalnız bu sucukları yedikten sonra bu ev yoluna. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha burada kıvrısın yatsın. Da hadi bu ikizden şeylerin nerede, altınları nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hemen parıksınlar. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altınların güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Ondan üst kuştan alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: 7534 Erkan Pompa, Erkan Ağanı, Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
1: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres: Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde, No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların

0: iletişim 0544 367 84 36.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksitler.

0: Kitapçı Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: IFM Reklam.

0: FM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Acı bir veda ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
0: IFM Reklam.

0: zengin değerleri olan son vazifemizi yapmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız.
1: Belediye binası önünde yapılan konuşmalarda Engin Berberoğlu'nun Kuşadası'na kazandırdığı hizmetler ve kente bıraktığı izler anlatıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törende sevenleri eski başkana son görevlerini yerine getirdi. Resmi törenin ardından Berberoğlu'nun naaşı Hanım Camii'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlanan Engin Berberoğlu, dualar eşliğinde Adalızade mezarlığında toprağa verildi.
2: İzmir'de 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil motosiklete çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı. Kaza İzmir'in Bornova ilçesinde meydana geldi. 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil seyir halindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kazanın ardından gözaltına alınan çocuk sürücü adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücünün karne gününde arkadaşlarıyla gezmeye çıktığı öne sürüldü. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken biri çocuk iki kişi de yaralandı. Kaza Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 Karayolu Ankara istikametindeki Sapanca Yolu Caddesi ayrımında meydana geldi. Kontrolden çıkan panelvan yol kenarındaki yön tabelasına çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan biri çocuk olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin Bey doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının tedavisi sürerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Çanakkale'de denize girdikten sonra kaybolan 14 yaşındaki kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Çanakkale merkeze bağlı Yapıldak köyü Saltık mahallesinde meydana geldi. Düğün için Çandan bölgeye gelen 14 yaşındaki NB bir arkadaşıyla birlikte denize girdi. Bir süre sonra iki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşı kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken NB ise suda gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sahil güvenlik, deniz liman şube müdürlüğüne bağlı kurbağa adamlar ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler hem karadan hem de denizde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından 14 yaşındaki kızın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenaze olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
1: Alanya'nın Saray Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan ZA ile 40 yaşındaki Mehmet Karadaş cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli ZA yanında bulunan pompalı tüfekle Mehmet Karadaş'a ateş açtı. Ağır yaralanan Karadaş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
3: Olay ben dün işte buradaydım. Önce bir silah, havai fişek sandım önce. Sonra arka arkadaş edince dönüp baktım. Adam yerde. Adam da başının yanında. Ondan sonra diğeri geldi.

0: gelen şüpheli hazırladığı sahte tebligatı imzalatmak bahanesiyle telefon dükkanına girdi. İş yeri sahibi Çetin Aktürk'ün kimliğini kontrol ederek hedefindeki kişi olduğundan emin olan saldırgan silahla peş peşe ateş açtı. Ağır yaralanan Aktürk olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada şüpheli Berzan Kağan'ın olay öncesinde bölgede keşif yaptığı, saldırının ardından kıyafetlerini değiştirerek silahı yeşillik alana bıraktığı tespit edildi. Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçmak için organizasyon yaptığı belirlenen şüpheli, Esenler Otogarı'nda yıllık izinde bulunan bir polis memurunun dikkati sayesinde fark edildi. İhbar üzerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı organizasyonuna yönelik operasyon düzenlendi. Fethiye merkezi olarak Seydi Kemer ile İstanbul, Antalya ve İzmir'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda düzensiz göçmenleri batı illerinden Muğla'ya getirerek konaklama imkanı sağladıkları ve botlarla yurt dışına çıkışlarını organize ettikleri öne sürülen 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir kuru sıkı tabanca, 4 kuru sıkı fişeği, ruhsatsız av tüfeği, bir miktar esrar ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca düzensiz göçmenlerin taşınmasında kullanıldığı değerlendirilen 3 araca da el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi.
1: Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza Bursa'nın Yıldırım ilçesi 11 Eylül bulvarında meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan otomobil sürücüsü aynı yönde ilerleyen servis otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken kazada toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken kaza sebebiyle kontrollü olarak sağlanan trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı. Aydın'ın İncirlova ilçesinde kuru otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek arı kovanlarının bulunduğu bölgeye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken alevlerin arasında kalan 20 arı kovanı ise kullanılamaz hale geldi. Yangında binlerce arı telef oldu. Kovan sahibi Fahri Özcan, sabah saatlerinde bakım yaptığı sırada bir motosiklet sesi duyduğunu, kısa süre sonra ise otluk alandan yükselen alevleri fark ettiğini ifade etti. Yangının kısa sürede büyüdüğünü belirten Özcan, ekipler gelene kadar alevlerin tüm kovanlarını sardığını anlattı. Yangının kısıtlı çıkarıldığını iddia eden Özcan, 20 kovanımı ve arılarımı cayır cayır yaktılar diyerek olayın sorumlularının bir an önce bulunmasını istedi. Bodrum'un Muğla ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza Bodrum ilçesi Torbarız'a Anter Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki taksi tali yoldan ana çıkan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenirken kontrolden çıkan taksi ise yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Çarpmanın şiddetiyle direkte devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Murat Yüp ile motosiklette yolcu olarak bulunan Gülistan Barış kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından taksi sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan feci kazanın taksinin araç kamerasına yansıdığı görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletin tali yoldan çıkarak taksinin önüne geçtiği anlar yer aldı. Sosyal medya paylaşımları sebebiyle

0: hakkında soruşturma yürütülen ve yakalama kararı bulunan Tamar Tanrıyar, yurt dışından Türkiye'ye dönerek Kuşadası'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Tanrıyar'ın daha önce yurt dışına çıktığı tespit edilmişti. Başsavcılıktan edinilen bilgiye göre Türkiye'ye dönüş yapan Tanrıyar, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekiplerine teslim oldu. Şüpheli hakkındaki soruşturma ve adli işlemlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü öğrenildi.
1: Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şuhut ilçesinde tefecilik yaptıkları belirlenen suç örgütünü takibe aldı. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından belirlenen 11 adres ile iş yerine eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin vatandaşlara faizle para verdikleri, alacaklarını ise silahla tehdit ve baskı yoluyla tahsil etmeye çalıştıkları iddia edildi. Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 11 milyon lira değerinde 7 senet, 3 tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği, 892 adet fişek ve 6 şarjör ele geçirildi. Suç örgütü kurmak, tefecilik ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından işlem başlatılan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Aydın'da 1010 muhtar ve aza AK Parti saflarına katıldı. AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen katılım ve rozet takma töreninde 1010 muhtar ve aza AK Parti'ye katıldı. AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen katılım ve rozet takma töreni Aydın Şehirler Arası Otobüs Terminali Düğün Salonu'nda yoğun katılımla başladı. Programa katılmak üzere AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Genel Sekreter Eyüp Kadir İnan ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Demir Aydın'a geldi. Programa ayrıca Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş, Mustafa Savaş, Ömer Özmen, belediye başkanları, teşkilat üyeleri, çok sayıda muhtar ve davetli katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın ilk konuşmasını yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, törende dikkat çeken katılım sayısını açıkladı. Çerçioğlu, 1010 muhtar ve azanın AK Parti saflarına katıldığını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenler ve bakanlık personeline yönelik başlatılan Ustalarla Tiyatro Eğitimi programını başarıyla tamamlayan kursiyerler için Ankara'da sertifika töreni düzenlendi. 4 ay süren eğitim programının ardından Maarif Tiyatro Akademisi ilk mezunlarını verirken ikinci dönem seçmelerinin Eylül ayında yapılacağı açıklandı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında eğitim anlayışını bilgi aktarımının ötesine taşıdıklarını belirtti.
2: Çocuklarımızın, gençlerimizin artık bilgiye erişme konusunda bir sıkıntısı yok. Çok farklı kaynaklardan bilgiye erişebiliyorlar. Ama öğretmenler olarak, ebeveynler olarak öğrencilerimizle baş başa geldiğimizde en çok karşılaştığımız soru, "Hocam bu bizim ne işimize yarayacak bu bilgi?" Şimdi bu bilgiyi veya bu yorumu çözebilmek çağdaş eğitim politikalarının ana unsuru haline gelmişti. Biz de bu gelişmelere ayak uyduracak biçimde programlarımızı, yani müfredatımızı bilgi vermekten ziyade bilgiyi gündelik hayatta kullanabilecekleri bir zemine kavuşturmaya çalıştık. Müfredat değişikliğimizin odak noktası burası.
1: Öğrencilerin edindikleri bilgileri günlük yaşamda kullanılabilecek becerilere dönüştürmelerini hedeflediklerini ifade eden Tekin, milli birlik ve beraberliği güçlendiren kültürel değerlerin eğitim süreçlerinde mutlaka yer alması gerektiğini söyledi.
2: Bütün bunları yaparken Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli'nin çıktılarını önemsiyoruz. Bu çabamızın, Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli'nin uygulama alanında bize kolaylıklar, esneklikler, yeni imkanlar oluşturacağına inanıyoruz. O yüzden de bu projeyi, yani eğitim öğretim süreçlerinin içerisine sanatın da dahil edilmesini önemsiyoruz.
3: Efendim teşekkür ediyoruz. Yüksek müsaadelerinizle fotoğraf alacağız. Şöyle öğretmenlerimizin.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara Etlikşehir Hastanesi'nde düzenlenen Sağlıkta Yerlileşme ve Stratejik İşbirliği Etkinliği ve Yerli Ürün Tanıtım Günleri programına katıldı. Etkinlikte yerli üretim tıbbi cihaz ve sağlık teknolojilerinin sergilendiği standları gezen Memişoğlu, son yıllarda sağlık alanında önemli yatırımlar yapıldığını belirtti.
4: Bakanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlıkta son 24 yılda çok büyük bir gelişim ve büyüme süreci yaşadık. Birinci basamağından sağlık şaheseri dediğimiz şehir hastanelerine kadar çok güçlü bir yapı oluşturduk. Nitelikli insan kaynağımızla ve gelişmiş altyapımızla vatandaşlarımıza her gün milyonlarca kez sağlık hizmeti sunuyoruz. Sağlık hizmet sunumunda ulaştığımız bu noktayı bir varış çizgisi olmaktan çok yepyeni bir ışık olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi sağlık alanında artık farklı bir ligin oyuncusuyuz.
1: Konuşmasında Türkiye'nin sağlık teknolojilerinde önemli bir noktaya ulaştığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, yerli solunum cihazı, yapay zeka destekli mobil dijital röntgen cihazı, otomatik şok cihazları, Gökbey ambulans helikopteri ve yerli kalp akciğer makinesi gibi projelerin başarıyla hayata geçirildiğini söyledi.
4: 45 gün gibi kısa bir sürede ülkenin üreticisi, mühendisi, hekimi ve bilim insanı bir araya geldi ve yerli solunum cihazımızı ürettik. Yoğun bakımda ve acil durumlarda çekilen görüntüleri yapay zeka işleyerek hekimlerimize anlık ön tanı desteği sağlayan yerli mobil dijital röntgen cihazımızı ürettik. Ve şu anda kamu hastanelerinde bu cihazları kullanıyoruz. Toplumumuzda ilk yardım bilincini hayatta kurtarma vesilesine dönüştürecek yerli üretim otomatik şok cihazlarımızı ülkemizin her köşesine yaygınlaştırmaya devam ediyoruz.
1: Bakanlık bünyesinde kurulan teknoloji transferi ofisleri ve üreten sağlık portalı sayesinde üniversiteler ile sanayinin buluşturulduğunu ifade eden Memişoğlu, son 2 yılda 5800'ün üzerinde yenilikçi proje başvurusu alındığını açıkladı.
4: Bu başarılar sağlıklı Türkiye yüzyılının gurur kaynağıdır. Kıymetli konuklar, kamu, üniversite, özel sektör hep birlikte çok daha büyük başarılara imza atabilecek potansiyelimiz, gücümüz var. Sağlıkta yeni bir şey söyleyeceğiz, yeni eserler üreteceğiz.
5: Bizim medyada bir uygun ateşe konuşmamız var.
1: Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından düzenlenen Uyuşturucu ve Kumar Bağımlılığı Semineri 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
6: İzmir'e bazı zaman dikkat etmiyoruz. Bir uygulama yüklediğimizde orada bir pencere açılır.
1: Programa Denizli Valisi Yavuz Selim Köşker, Emniyet Müdürü Yavuz Sadıç, kamu kurumlarının temsilcileri, muhtarlar, okul yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
6: Sunum okul hayatı, sosyal hayatı, sosyal kumar oynamadığında huzursuzluk ve gerginlik hissettiriyor.
1: Seminerde konuşan Vali Köşker, teknolojinin gelişmesiyle birlikte sanal kumar ve uyuşturucuya ulaşımın kolaylaştığını belirterek, bu tehlikeye karşı toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadele etmesi gerektiğini söyledi.
7: Dijital ortam dediğimiz, internet dediğimiz, sosyal medya dediğimiz, teknolojinin artık en üst boyunda, en üst boyunda geçtiği bir noktayı yaşıyoruz. Dünya bu sebeple, dünya bir taraftan birçok ülke özellikle vefahtan üst seviyeye ulaşırken kötülük de bir taraftan almış başını gidiyor. Şöyle bağımlılıkla ilgili çeşitli rakamlara baktığımızda işte dünya 38 milyar civarında 1 milyar 250 milyonu sigara bağımlısı. 600 milyon dünyada alkol ile ilgili sorunu olan insanlar. 400 milyon alkol kullanımında sorun yaşıyor. 200 milyon alkol bağımlısı. Uyuşturucu bağımlılığı noktasında da alkolden geri kalır değil dünya. Yaklaşık 400 milyon da uyuşturucu bağımlısı var dünyada. Çok astronomik adımlar. Bunlara baktığın zaman dünyanın neredeyse dörtte biri bağımlılıkla ilgili sorun yaşıyor.
1: Deniz Emniyet Müdürü Yavuz Sadıç ise uyuşturucu ve sanal kumar bağımlılığının yalnızca Denizli'nin değil tüm Türkiye'nin önemli sorunları arasında yer aldığını belirtti.
8: Bu iki sorun, iki tane bu olay her geçen gün sadece ilimizde değil, Türkiye'nin bütün illerinde, hatta dünyada yükselen ve sorun olmakta devam eden ve çok kötü sonuçlar doğuran iki tane psikolojik sonuçlarla intiharlara kadar giden ve madde bağımlılığıyla ilgili ölümlerle sonuçlanan iki tane çok önemli konu. Bizler bu konuyu işlemek için, bu konuyu sizlere anlatmak için buraya sizlerle beraber bu toplantıyı Sayın Valimizin talimatlarıyla bu toplantıyı gerçekleştirdik, bu seminerleri gerçekleştirdik. Uyuşturucu ve kumar bağımlılığında esas olan hiç başlamamak. O yüzden sizleri topladım.
1: Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından düzenlenen Halk Dansları Gala Gecesi Yunus Emre ilçesindeki Ferdi Zeyrek Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener ile çok sayıda sanatsever katıldı. Salonu dolduran vatandaşlar Anadolu'nun farklı yörelerinden halk oyunlarını ilgiyle takip etti. Gecede Artvin, Teke, Bursa, Ege, Kırklareli ve Karadeniz yörelerine ait halk oyunlarının yanı sıra zeybek ve roman dansları da sahnelendi. Renkli kostümler ve başarılı koreografiler izleyicilerden uzun süre alkış aldı. Programda konuşan Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, konservatuarın kısa sürede büyük bir aileye dönüştüğünü belirtti.
9: Kocaman bir konservatuar oldu. Bu konservatuar içinde tiyatrodan çok sesli gençlik, çocuk korosuna, senfoni orkestrasına, pop, halk müziği, sanat müziği derken 4 ayda bu 3 değerli hocayla beraber böylesi kocaman bir grup yarattık.
1: Gala gecesi, halk dansları eğitmenlerine teşekkür belgelerinin verilmesi ve sahneye çıkan tüm dansçılar ile eğitmenlerin birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Mustafa Aydın, küçük yaşına rağmen sergilediği başarılı bateri performansıyla izleyenleri kendisine hayran bırakıyor. İlkokul 2. sınıfta müzikle tanışan Mustafa, annesinin görev yaptığı okulda bir müzik öğretmeninin desteğiyle bateri çalmaya başladı. O günden bu yana düzenli olarak çalışan minik yetenek, ritim duygusu ve disipliniyle dikkat çekiyor.

0: Yaşıtları boş zamanlarını oyun oynayarak geçirirken o her fırsatta bataryasının başına geçerek kendisini geliştirmeye devam ediyor.
1: Yani bir ikinci sınıfta başladım, hala devam ediyorum. 2023'te kalan. 2023'te aynen. Ya annemin okulunda bir tane müzik öğretmeni vardı. Bana sırayla denetti. Ben de çok bateriyi sevdiğim, yani bateriyi sevdim. Ve böyle de devam ediyorum.
0: En büyük hayali ise gelecekte profesyonel bir baterist olarak büyük sahnelerde yer almak.
1: İleride iyi bir baterist olmak üzere devam ediyorum.
0: Küçük yaşına rağmen ortaya koyduğu azim ve başarılı performansıyla geleceğin umut vadeden müzisyenleri arasında gösterilen Mustafa Aydın, hem ailesinin hem de Muğla'lı sanatseverlerin gurur kaynağı olmayı sürdürüyor.
2: Toplamda şu an 480.
3: Adana'da yaşayan Cemile Tursun, 17 yaşındaki kızı Semanur Tursun'un arkadaşı çevresi tarafından kandırıldığını öne sürerek yaşadıkları mağduriyeti anlattı. İddiaya göre terzide çalıştığı dönemde arkadaşının isteği üzerine banka hesabı ve IBAN bilgisi kullandıran genç kız dolandırıcılık dosyası kapsamında 7 yıl hapis cezası aldı.
4: Arkadaşı abisiyle çalışıyordu. Sonra oradan diyor gel yemeğe gidelim beraber. Kızımı götürüyor. Kızımın kartını alıyor. Benim kızım 17 yaşında. Benim kızım kart çekebilir mi? Benim kızım mağdurdur.
3: Kızının reşit olmadığı dönemde hesabının kullanıldığını belirten anne, asıl sorumluların ceza almadığını iddia ederek kızının mağdur edildiğini savundu.
4: İBAN'ını kullandılar, kızımı 600-700 dolandırdılar. Şimdi biz parayı yatırıyoruz, yeni bir yerden çıkıyor. Benim kızım mahkemeye çıktı. Onu dolandıran kişi savcı hakimin karşısına çıkıyor. Orada kızım diyor ben mağdurum, bu beni dolandırmış. Sen Berat, benim kızıma ceza veriyorlar. Öyle bir kanun mu var?
5: Kaç yıl ceza aldı?
4: 7 yıl 2 dosyadan verilmiş. Şimdi yine dosya üstünde dosya açılıyor.
3: Ailesiyle birlikte zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerini söyleyen Cemile Tursun, yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.
4: Onu cezaevine gördüğüm zaman zaten her yerim benim bittiktir zaten. Ben zaten nefes alamıyorum. Ben kiracıyım, benim eşim gözü görmüyor. Benim iki çocuğum mahkumdur. Senden af istiyoruz, ne olursun bu mağdurlara yardımcı ol.
3: Evet. Antalya'da yaşayan 20 yaşındaki Sulenar Erboy'un sağlık mücadelesi karın ağrısı ve tuvalete çıkmama şikayetleriyle başladı.
6: Yediğimiz içtiğimiz her şeyi.
3: Yaklaşık 4 ay boyunca Alanya, Denizli, İstanbul ve Antalya'da birçok hastaneye başvuran genç kız rahatsızlığı sebebiyle günlük yaşamını sürdüremez hale geldi. İstanbul'da başvurduğu hastanede durumunun hayati risk taşıdığı belirlenen Erboy ambulansla Antalya'ya sevk edildi. Burada uygulanan medikal tedaviyle kısa sürede toparlanma sürecine giren genç kadın sağlık durumu her geçen gün daha da iyileşti. Tedaviyi yürüten doktor, bağırsak kangreninin zamanında müdahale edilmediğinde yaşamı tehdit eden ciddi bir hastalık olduğunu belirtti.
7: Bağırsak kangreni hızlı ilerleyen, müdahale edilmediğinde de gerçekten hayatı riske atan bir durumdur. Yaşı da genç olunca muhtemelen bazı durumlar atlanmış ama şu anda iyi, ismi olan bu. Hızlı bir şekilde kendine geldi. Bir ay kadar neredeyse yürüyememiş, idrar dahi yapamamış. Hatta geldiğinde de idrar yapamıyordu, büyük abdest yapamıyordu, ağrıdan nefes alamıyordu. Şimdi çok daha iyiyiz, çok mutluyuz, geziyoruz. Keyfimiz yerine geldi. Medikal tedavi. Gelir gelmez başladık tedavisi. 2-3 gün içerisinde kendine geldi. Ondan sonra toparlanması biraz zaman aldı. 10. gündeyiz, mutluyuz. Beslenmemize mutlaka dikkat edelim. İlaçlar faydası olduğu kadar zararlı da olabilir. Doktor kontrol dışında ilaç kullanmayalım. Lüzumsuz ilaç almayalım. Sporumuzu, beslenmemizi düzenleyelim. Şimdi gerçekten doktor kontrolü dışında alınan her şey faydadan çok zarar verebilir. Bütün kullandığımız vitamininden tutun, bu bağırsakları çalışmasına yardımcı olan maddelere kadar, vitaminlere kadar hepsi doktor kontrolü altında olması gerekiyor. Kontrolden çıktığı zaman metabolizma allak bullak oluyor. Evet.
3: Yozgat'ın Yerköy ve Sekili bölgesinde tarım arazilerinde sezonun ilk arpa hasadı başladı. Biçer döverlerin tarlaya girmesiyle birlikte çiftçiler de bir yıllık emeklerinin karşılığını almak için yoğun mesaiye başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan hasat çalışmaları gün boyu devam ederken üreticiler bu yıl ilkbaharda etkili olan yağışların ürün verimini önemli ölçüde artırdığını ifade etti.
5: Emekliyim. Geldim emekli olduktan sonra çiftçilik yapıyorum. Bu sene arpa hasatımız yağış dolayısıyla biraz gecikti ama şükürler olsun verim iyi. 400-500 kilo aldığımız yerden şu anda hesabımıza göre 650 kilo. Bu sene herkes memnun. Çevre köyler de memnun, bizim köy de memnun, şükürler olsun. Yerköy ilçesinde arpa hasatı başladı. Şu anda yağış aslında çoktan başlamıştı ama yağış dolayısıyla biraz bir 10 gün 15 gün gecikmeli oldu. Verim de iyi şükür. Allah kimsenin emeğini zayi etmesin.
3: Artvin'in Şavşat ilçesinde 2050 rakımda bulunan maden köyü tamamı ahşap evlerden oluşan geleneksel mimarisiyle dikkat çekiyor. Ormanlarla çevrili yamaçta sıralanan ahşap evleri ve doğal güzellikleriyle kartpostallık manzaralar sunan köy, yıllardır koruduğu doğal dokusuyla ziyaretçilerine huzurlu bir atmosfer sunuyor. Özellikle yaz aylarında doğa severler, fotoğraf tutkunları ve kampçıların ilgi gösterdiği köyde geleneksel yaşam kültürü de yaşatılmaya devam ediyor. Çevresindeki yaylalar ve ormanlar ise bölgeyi doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için cazip hale getiriyor. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, maden köyünün doğal güzelliğine hayran kaldıklarını belirterek eşsiz manzarasıyla köyün mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu ifade etti.
8: Rize'den buraya geldim. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde kaptan cerrah olarak çalışmaktayım. Artvin Şavşat Maden yani Bazgiret Köyü'ne bir hafta sonu Trabzon Doğa Sporları Topluluğu'nun etkinliğiyle katılmaya geldim buraya. Gerçekten mükemmel doğası olan bir yer burası. Daha önce yurt dışında da İsviçre Alplerine de gitmiştim ama burası gerçekten oradan daha çok çok daha güzel. Tekrar gelmeyi düşünüyorum. Özellikle şelalesi ve gölü mükemmeldi.
3: Kastamonu İhsan Gazi ilçesinde geleneksel yöntemlerle üretilen siyez buğdayı hem üretim miktarı hem de ürün çeşidiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 12 bin dekarlık alanda yetiştirilen siyez buğdayı, bulgur başta olmak üzere un ve farklı gıda ürünlerinde değerlendirilirken iç ve dış piyasada yoğun talep görüyor. Bölgede yürütülen çalışmalarla coğrafi işaretli siyez buğdayının gastronomi ve ekoturizme buluşturulması hedefleniyor.
9: 12 bin yıllık geçmişi olan, ata tohumu olan bir buğday çeşidinin bulunduğu siyez buğdayın ekim alanındayız. Burası 2020 yılında şu gördüğünüz ata tohumu olan buğdayımız, siyez buğdayımız coğrafi işaret aldı ve menşe olarak kabul edildi ve tarihe geçmiş oldu. Bu gördüğünüz toprakları Kastamonu'nun gastronomi turizm rotası haline getirip ekoturizm, ekoçiftlikler, ekoköyler haline getirilmesi ve bunu turizm tüketicilerine, özellikle gastronomi tüketicilerine, bu elimdeki gördüğünüz ürünün en önemli özelliklerden birini söyleyeyim. Bu ürün hiçbir katkı maddesi olmadan, kimyasal gübreleme, ilaçlama ve sulama olmadan Allah vergisi bir ürün. Sadece gelip vatandaşlarımız, üreticilerimiz bunu ekiyorlar ve ekim mevsimi de daha çok tercih edilen ekim ortası, Kasım ortası arasında, yani bir aylık bir dönemde ekim yapılıyor. Bunun da sebebi bir kış boyunca bu topraklardaki eriyen karların, kar sularının ve kaynak sularından, kendi doğal ortamından almış olduğu sularla kendini geliştiriyor ve bunun vesilesiyle baharı da alıyor. Bahardan Ağustos ayında bunun hasadına başlanıyor.
3: Ordu'nun Fatsa ilçesinde kaporta ustası olarak çalışan 37 yaşındaki Özlem Oral, sanayi sektöründe gösterdiği başarıyla dikkat çekiyor.
10: Bu için önce havuz tacını onaralım. Buralarını kaynat.
3: Yaklaşık 15 yıldır otomotiv sektöründe çalışan ve son 6 yıldır aynı iş yerinde görev yapan Oral, kaporta, boya ve astarlama işlemlerini büyük bir özveriyle yürütüyor. Mesleğini severek yaptığını söyleyen Oral, otomobillere duyduğu ilginin kendisini bu alana yönlendirdiğini ifade etti.
10: 5 yıldır otomotiv sektöründeyim. 6 yıldır Bülent Oto'da çalışıyorum. Arabalara olan tutkum beni bu mesleğe itti. Burada arkadaşlarla birlikte kaporta yapıyoruz, boya yapıyoruz, astarlama işlemi yapıyoruz. İşimi severek yapıyorum ve bütün bayanların bu işi yapabileceğini göstermek için tüm gücümle çalışıyorum. Zorlanmadım. Zorlandığım yerde ustalarım ve arkadaşlarım yardımcı oldular. Yani her işin bir zorluğu var ama severek yaptıktan sonra bütün zorlukları aşabileceğine inanıyorum. İşimi seviyorum. Tabii ki onlardan yardımcı oluyoruz. Birbirimizin bilmediği şeyleri diğerimizden destek alıyoruz. Bilmediğimiz konuları birbirimize danışıyoruz. Uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz. İki çocuğum var. Çalışıyorum. Evet. Değil. Zor değil. Severek yaptıktan sonra hepsi kolay. Böyle özellikle bayan müşterilerden dolayı güzel dönüşümler alıyorum. Daha kendilerini rahat hissediyorlar. Daha istediklerini dile getirebiliyorlar. Karşılarında bir bayan görünce onlar da kendilerini daha rahatladı. Daha güvende hissediyorlar. Önceden sanayiye girmek hani bir kadın olarak zordu. İnsanlar çekiniyorlardı ama artık böyle bir şey yok. Bir özlem ustanın olduğunu biliyorlar sanayide. Böyle ben işe başladığımda 11 yıl önce sanayide 2 kadındık. Şimdi sanayide bir sürü kadın görüyorum. 100'e yakın kadın çalışanımız var ve herkes bence kendine güvenmeli, cesur olmalı. Sanayiye her gözü bekliyoruz.
11: Özlem usta bizde yıllardır çalışıyor. Önce muhasebeci olarak aldık ama sonradan baktık tampon söktü. Sonra göçük düzeltmeye başladı. Sonra zımpara. Şimdi boya atmayı deneyecek. Bence yani kendi işlerini de açabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Biz de onlara aktarıyoruz.
3: Yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte vücudun sıvı kaybı da önemli ölçüde artıyor. Uzmanlar özellikle aşırı terlemeyle oluşan susuzluğun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti.
12: Sıcak yaz günlerinde aşırı terlemeye bağlı olarak vücuttan çok fazla sıvı kaybedilmektedir. Terleme aslında vücudun soğuma mekanizmasıdır. Normalde günde yarım litre kadar terleme olurken aşırı sıcaklarda bu miktar 2-3 litreye kadar çıkabilir. Sıvı kaybının miktarı belirtileri belirleyen ana etken. Ne kadar fazla sıvı kaybedilmişse belirtiler de o kadar fazla ağır olmaktadır. Aşırı sıvı kayıplarında böbrek, kalp, beyin gibi hayati organlarda fonksiyonlar olumsuz etkilenir. Sindirim, dolaşım yavaşlar, metabolizma yavaşlar. Özellikle aşırı sıvı kayıp, hafif sıvı kayıplarında sadece ağız kuruluğu ve susama hissi olurken orta derecedeki sıvı kayıplarında ise halsizlik, baş dönmesi, özellikle ayağa kalktığı zaman baş dönmesi, konsantrasyon bozukluğu, dikkatte azalma, sersemlik, idrarın azalması ve idrar renginin koyulaşması gibi belirtiler ortaya çıkar. Asitli içecekler içerisinde erimiş karbondioksit, çözülmüş karbondioksit gazı bulunan, çoğu zaman da şeker ve katkı maddeleri içeren kola, gazoz gibi içeceklerdir. Bunların sık tüketi, su yerine asla geçmezler. Fazla miktarda sık tüketilmesi asit özelliğinden dolayı diş minesinde tahribata ve ağız diş çürümelerine neden olabilir. Mide asiditesini artırır. Mide şikayetlerine ve reflüye neden olabilir. Kemik problemlerine neden olabilir. Ayrıca enerji içecekleri ve kolada bulunan aşırı miktardaki kahve, kafein idrar miktarını artırıcı etkiye sahiptir. Yeterince su açığını yeterince yerine koymaz. Çarpıntı yapabilir, alışkanlık yapabilir.

0: demiş. Siz bunun içine katıyorsunuz ve aşk iksirimi koymadınız. Ben bunları yedikçe camış gibi oluyor, camış.
1: Coşkun amca, bunun içine biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidiler sizi.
4: Ooo Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh, iki gözü kör olmaya sıcak. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedik. Efemet, ben şiir sucuktan gelip yiyip yiyip ondan sonra benim başımı derde olup durursun. Evet, belli olup durursun. Ben bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde beni kesiyor ki doğdun mu ya? Ha? Bundan sonra bu sucukları yiyersen sakın ol evi gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Ne de oldu görürlüğe yatarsın.
0: Neden? Neden garı? Senin dırdırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim, başşehir sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çin'i de eksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk gibi de uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım, dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden büyüyor da haklısın.
5: Veli oğlum, bu sucuk yemeyin değil mi? Verin, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da yalnız bu sucukları yedikten sonra bu evi yoluna. Sonra benim başım tebelleş oluyorum. Ha, burada kıvrılsın yatsın. Da, hani bu ikizden şeyler ne, altınları nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hem ben panikliyorum. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bunlar üst kuş kanka alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemet başlıkları, Sülker Sülker doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi giderim kaliteyi evde kontrol edelim garıcım.
0: Hoş. Hadi otur, otur, otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun yat. Hadi, biz gidiyoruz. Giy bakayım bunu. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
2: Hadi hayırlı işler.

Türkiye artık WhatsApp kanalında Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımızda takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge Gazetesi ile en güncel bilgi ve gelişmelerden

0: kardeş. Siz bunun içine katıyorsunuz be. Aşk iksirimi koyu verdiniz. Ben bunları yedik camış gibi oluyorum, camış.
1: Coşkun amca, bunun içine biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidinler sizi.
4: Ooo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tuh, iki gözü kör olmaya sıcak. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedin. Efemet, ben şiir sucuklarını gelip yedim. Ondan sonra benim başımın derdi olup dursun. Ne öte beliş olup dursun. Ben bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde beni kesiyor, doldun mu ya? Ha? Bundan sonra bu sucukları yiysen sakın ol evi gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Gör de evde görürler yatarsın.
0: Neden? Neden karı? Senin tırtırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz, hoşsunuz. Efendim, başyiğit sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Şimdi de direksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk gibi de uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım, dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden yiyor ya da haklısın.
5: Veli oğlum, bu sucuk yemeyin değil mi? Verin, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da, yalnız bu sucukları yedikten sonra bu ev yoluna. Sonra benim başım tebeleş oluyor. Ha, burada kıvrısın yatsın. Da, hadi bu ikizden şeyler nerede, altınlar nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hemen parisime, ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Ondan üst üstten kal, alın gelin. Hadi sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efendim, başlık çocukları. Çiftler şeker doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
0: Hadi otur yere. Hadi bakayım. Sen orada durul yat. Hadi biz gidiyoruz. Giy bakayım bunu. Hadi al oğlum al. Hadi.
2: Hadi hayırlı işler.

Aydın'da lezzetin, tazeliğin ve güvenin yeni adresi GOP Kuru Yemiş. En kaliteli kuru yemiş çeşitleri şimdi sizlerle buluşuyor. Konya'nın bereketli topraklarından özenle seçilen

üretilen yöresel ürünlere, doğal incirden seçkin zeytin ve zeytinyağlarına kadar birbirinden özel lezzetlerde GOP Kuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Kalite, tazelik, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Aydınlılar

0: kardeş. Siz bunun içine katıyorsunuz ve aşk iksirimi boyu verdiniz. Ben bunları yedikçe camış gibi oluyor, camış.
1: Coşkun amca, bunun içine biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidiler sizi.
4: Ooo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh, iki gözü kör olmayasıca. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedin. Efemet, ben şiir sucuklarını gelip yedim. Ondan sonra benim başımın derdi olup durursun. Değil mi? Tebelleş olup durursun. Beni bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıdaki oğlanın önünde beni kesiyor da oturmuyor. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiysen sakın ol evi gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünü yatarsın. Onu gör tamam mı? Gör de oldu gavurla yatarsın.
0: Neden? Neden garı? Senin dırdırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim başyiğit sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Şimdi de direksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk gibi de uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden büyük ya da haklısın.
5: Veli oğlum, bu sucuk yemeyin değil mi? Verin, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da yalnız bu sucukları yedikten sonra bu ev yoluna. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha, burada kıvrılsın yatsın. Da, hadi bu ikizden şeyler nerede, altınları nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hem ben panikliyorum. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Ondan üst kuş kankal alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efem ekmeşin çiftleri. Çiftler çiftler doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
0: Hadi otur yere. Hadi bakayım. Sen orada dur yat. Hadi biz gidiyoruz. Giy bakayım bunu. Hadi al oğlum al. Hadi.
2: Hadi hayırlı işler.

1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından.

küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hırsız.

dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Serset Romorkları, tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak. Bugün Serset Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres Yeni Mahalle 581 Sokak No10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 7834. Serset Romork Sanayi, gücünüze güç katar. Lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor.

1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından.

Küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi, bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine

sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Serset Romorkları, tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak. Bugün Serset Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres: Yeni Mahalle 581 Sokak No10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 7834. Serset Romork Sanayi, gücünüze güç katar.

0: Ja, vandaag les. Het is een beetje, dat gaat heel soms lijn. Als je iets in een mooie wedding is, ben je naar Riedik de Camus gibi oluyor, Camus.
1: Coşkun amca, bunun içini biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efe Metkas'ın besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidinler sizi.
4: Ooo Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh iki gözü kör olmayasıca. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedik. Efe Met, ben şiir sucuklarım gelip yiyip yiyip ondan sonra benim başımı derde olup dursun. Değil mi? De belli olup dursun. Ben bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde beni ki çok doğdun ya. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiysen sakın ol ev gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önüne yatarsın. Onu gör tamam mı? Ne de oldu görürlüğe yatarsın.
0: Neden? Neden garı? Senin tırtırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim başşehir sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çiğnedi direksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta geceleri sucuk yemeden uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite.
8: Anacığım dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden büyüyor ya da haklısın.
5: Veli oğlum, bu sucuk yemeyin değil mi? Verin, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da yalnız bu sucukla yedikten sonra bu evi yollamam. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha, burada kıvrılsın yatsın. Da, hani bu ikizden şeyler ne, altınları nerede? Hemen şaşırman canı telaş etmen. Hem ben panikliyorum. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bunlar üst üstten kal. Alın gelin. Asayın bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efendim, başlıkları. Süper süper doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
0: Otur yere. Hadi bakayım. Sen orada durun gel. Hadi biz gidiyoruz. Diye bakayım buna. Hadi al oğlum al. Hadi.
2: Hadi hayırlı işler.

0: Bismillah hoş senin geldiniz. Zeytin ağacının olduğu yere. Aa,
1: çok şükür zeytin hasadımız başladı.
0: Evet.
1: Bitince kadar devam edeceğiz. Havladı güzel gidiyor. Heh. Onun için zeytinimizi yav sıktıracağız. Yağ. Buranın yavı çok güzel olur. Zaten buranın dağından bal akar, ovasından yav akar dediği evet. gibi her zaman için buralar iyidir yani. Evet. Hepsini yav edeceğiz.
0: Kendimize kadar.
1: Evet, kendi 5 tane ölçüyoruz zaten. 2 torun var, 2 evlat var.
0: Onlara
1: bir de biz var. Tabii onlar baksan yardım ediyorlar. Bunlar para almıyorlar.
0: Yardım edenin
1: yardım ne şu an bizim evet. Yardım etmeyen de veriyoruz.
0: Veriyoruz yine veriyoruz.
1: Tabii evlat evlattır. Kıyamıyoruz.
0: Evet, kıyamıyoruz.
1: Onun
0: peki
1: için.
0: Nasıl gidiyor? Hava güzel.
1: Hava güzel, iyi. Çalışmalar devam ediyor.
0: Sen de biz, yapıyor musun?
1: Biz oturduk yerden fiskil diyoruz biz hani. Şey oluyor, onları ayıklıyoruz.
0: He, fiskil yapıyoruz.
1: Fiskilleri ayıklıyoruz.
0: Şimdi fıskiye yapmaya geldik ablamlarla beraber. Yanımda Hanım Ayşe ablam var. Hanım Ayşe ablam var. Evet, Hanım Ayşe ablam. Fiskiye yapıyoruz. Abla fiskiye ne demek?
2: Fiskiye işte bu talaşları, çocuğum zeytinin talaşını ayıklıyoruz. Ondan sonra çuvallıyoruz yapraklarını. Yapraklarını alıyoruz. Bunlar böyle ayıklıyoruz işte, çuvallanıyor. Onun yağı sıkımı gidiyor.
0: Yağı sıkımına gidiyor.
2: Tabii.
0: Verim iyi mi bu sene?
2: İyi çocuğum, iyi bu sene, güzel.
0: Yani şimdi Ayşe abla, sen burada mı yaşıyorsun?
3: Ben buradayım. Burada doğdum, burada.
0: Oo, burada büyüdün.
3: Burada büyüdüm.
0: Peki nasıl bir köy burası?
3: Çok güzel bir köy. Her şey bol.
0: Neler var bu köyde?
3: Yeşillik var, her şey var. Çalışırsan her şey var.
0: Çalışmazsan yok.
3: Çalışmazsan hiçbir şey yok, oturuyorsun. Anladın
0: evet,
3: mı çocuğum?
0: Anladım.
4: Sen İleşberek, hayvan baktık.
0: Annen verdiğinde tanıyor muydun oğlanı?
4: Hayır, tanımıyorsun.
0: Hiç görmedim.
4: Hiç görmedim, görmedim.
0: Evlenince de mi görmedin?
4: Evlenince gördüm.
0: Evlenince gördüm. Sonra nasıl sevebildin? Sevebildin mi?
4: Sevmemi de sevdim.
0: Ya.
4: Ufak geldim, 16 yaşım geldim. Bir çocuk geldim.
0: Çocuk geldi.
4: He, sevdim.
0: Kaynanoğlu eve gittin.
4: Öve kaynanadım. Kendi kaynanam öldü. Öve kaynanadım. Kendi kaynanam öldü.
0: Onunla anlaşabildiniz mi?
4: Anlaştık. Güzel anlaştık.
0: Kaynanalık yaptım sana.
4: Yaptı da oğdalık.
0: O kadar
4: olacak.
0: O kadar oldu.
4: Yine iyi geçindik. Hani parmağı doğduk, parmağı yaşadık. Hani işemedik birbirimize. 82'yim şimdi.
0: Hiç 82 der misin?
4: He?
0: Hiç 82 der misin?
4: Ya, göstermiyor mu?
0: Göstermiyor. Maşallahın i̇şte, var ama.
4: Çalışıyorum hiç durmam.
0: Evet.
4: Gezmek severim. Bak gezmeyi severim. Keyimi severim.
0: Evet.
4: Her şeyim işisinde normal. Dur ne yapacağım evde?
0: Gez gari.
4: Aydın'a gidiyorsun. Köşke gidiyoruz. Köşkü var. Beyköy'ünde var. Onlar geziyoruz hep de. Gelinler hiçbirini yapmam kaynağına.
0: Tamam.
4: Hiçbirini yapmam. Kardeş gibi olurum gelinlerle. Arkadaş. Hani yanına.

0: Kuzey buradan zeytin çırpıyor. Biz hiç bilmiyoruz. Hiçbir zaman yani yapmadık buna. Biliyorsunuz zaten. Yani ben hayatta buna tutmadım Eydan da. Ona şimdi deneyelim. Nasıl olacak? Ya Amir abi de söyle nasıl oldu? Evet. Amir abi bakalım mı nasıl tutacağız?
1: Şöyle tutacaksınız.
0: Amir abi bilmiyor. Ben daha önce bu işten yani çok iyi yaptım. Biliyorum.
1: Ben de çalıştırıyorum.
0: Ben zaten profesyonelim ama. Aha. Evet. Tamam. Ben tutayım mı?
1: Tutabilirsiniz.
0: Ama şimdi çok hızlı çalışacağım biliyorsunuz. Nereden yapmadınız?
1: O tarafta kaldı ama.
0: Bakın

0: çalışması yoksa başka bir işiniz? Bu
1: yok, ben başka işte çalışıyorum da hobi olarak yapıyoruz. Kendi işimizi görüyoruz sadece.
0: Aa, bu kendi işim. Yani ailesi yardım ediyorsunuz. Evet. Burada mı yaşıyorsunuz?
1: Evet, burada yaşıyoruz.
0: Ha, anladım. Siz ne işi daha yapıyorsunuz?
1: Ben dağıtımcıyım Coca-Cola'da.
0: He, o biraz zor. Selim'e o ne? Anlayamadım ama. Zor mu bir iş peki?
1: Yok, alıştıktan sonra kolay yani.
0: Kolay. Siz yani işte yerler biliyorsunuz.
1: Aynen.
0: Gidiyorsunuz işte sipariş olarak.
1: Evet.
0: Ha, çok iyi yani. Aslında bu yani güzel para olması lazım.
1: Burası güzel bir yer. Köy, kendi köyümüz. Doğduğumuz, büyüdüğümüz yer. Hı hı. Güzel bir yer.
0: Hı hı, güzel. Peki burası üretim neyle ünlü?
1: Üretim genelde zeytin, incir.
0: Zeytin, burada. İncir var değil mi? Yani Aydın da genel şeyler gibi.
1: Aynen.
0: Evet, bir özelliği var burası bir yer. Siz burası yani büyüdünüz, doğdunuz. Siz ne özel diyeceksiniz bu yer için?
1: Bizim için her şey özel buranın.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Kendine toprak olduğu için.
1: Aynen.
0: Öyle.

0: Mehmet abinin çiçek serasına geldik. Burada çeşit çeşit çiçekler var, meyveler var.
1: Daha evvel bir çiftçilik yapıyorduk. Şimdi çiftçilik yaptık. Yapıyoruz şu an yine ama her işte çok zor oldu yani. Amele bulamıyorduk. Bu kendi aile aramızda, kendi şeyimiz dahilinde, anlayın mı? Kendi aramızda devamlı mesela aile şirket olarak bunları yapıyoruz yani burada.
2: Peki neler var burada?
1: Burada aklın süt bisküvi istersen var. Japon çiçeği, Alman küpelisi.
2: Süt bitkisi var.
1: Big oil, yani her şey var yani burada. Aklın ne istersen var burada. Gel hani bahçe yapmak için her şey mevcut yani.
0: Peki bakımı nasıl oluyor bunların?
1: Bakımı normal su veriyoruz. Gübre, ilaç veriyorsun yani. İlaç ve ilaçsız olmuyor zaten. Evet ama şimdi diyelim yıl 12 ay mesela gelen bir müşteri mesela bahçeye diksen bir şey olmaz bu. Ama dediğim gibi şimdi bu gelen bir müşteri biraz yaprağı soluk olursa almaz.
2: İstemiyor.
1: Yani mesela bitki, salam bitkileri var. Yani bunlar dediğim 20 ay dikebiliyoruz yani. Normal güneş göre her yerde olur yani dediğim gibi. Güneş göre her yerde olur ama dediğim gibi çok rüzgar vesaire almayacak yani. Dışarıda mesela dışarıda koysak bunu soğuktan etkilenecek yani.
2: Etkilenir tabii.
1: Ama mesela her bitkinin bir yeri var yani. Mesela dışarı süs bitkilerimiz var gene ayrı. Ama bunlar genelde balkon için ya, ev için.

0: şu an burada olduğumuz yerde Aydın Nazilli Eski Yolu. Burası Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olduğu için buradaki tarihi dokuları hiç değişmemiş. Yani sit alanı olduğu için burada zaten herhangi bir yenileme çalışmaları yapılamaz. Buradan eskiden çobanlar işte keçilerini, koyunlarını bu yoldan götürüyorlar. Eskiden araçlar da dar olduğu için köprü de bu şekilde dar kalmış ve bu şu anda bu tam üzerinde bulunduğumuz köprüde hangi çaydı muhterem? Akkoz Yaylası'ndan Emir Doğan sınırlarından geçen bir çay var. Menderes'e gidiyor sanırım.
1: Evet.
0: Evet, Menderes'e giden bir çay burası da.

0: Selim'in yanına.
1: Ben öyle dedim. Allah. Selim.
0: Şimdi Selim'e bir daha bize beceriksiz bir şey gösterecek. Arkadaşlar buyurun. Selim'i çalışıyor. Victoria zeytin aldın gidiyor.
2: ya bu zeytinin ya evet.
1: Evet, Aydın'da güzel havayı fırsat bilenler nereye koşar? Zeytine koşar tabii ki. Biz de öyle yaptık. Bilal abiler zeytin topluyorlarmış. Onlara yardıma geldik. Kolum koptu. Bilal abi.
3: Emirdoğan'da oturuyoruz.
1: Evet.
3: Böyle günlerimizde zeytin işliyoruz. Dağından bağlı demişler ovasından yağ. Dağından da akıyor, ovasından da akıyor bizim yağımız. Bereketli memleketimiz. Allah'a çok şükür. Var nimetlerimiz, yararlanıyoruz. Size geldiğinizde Allah razı olsun.
1: Biz teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için.
3: Bunlar benim ikilem torunlarım. Allah canım.

0: hanım benim.
1: Allah.
0: O da benim eşim. Gel Fadime.
2: Bunlar da geleceğin zeytin.
0: Tabii aynen.
2: Geleceğin zeytin.
0: Olmaz.
1: İşte. Ne güzel yardım ediyorlar mı?
0: Allah razı olsun hepsinden. Yani ediyorlar.
3: Bunlar okulu gidiyorlar.
0: İki, bunlar okulu gidiyorlar. Biz hanımla iki kişi çalışıyoruz işte burada.
1: Siz iki kişi.
0: Çalıştık mı var ya vücut sağlıklı oluyor.
1: Evet.
0: Çalışmadım hastayım ben.
1: Peki satacak mıyız zeytinleri?
0: Yağını satıyoruz kızım.
1: Yağını satıyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi ne kadar kilosu şu an zeytinyağının?
0: Geçen gün 250'den verdik.
1: 250'den.
0: Toptan verdik bunu. Tarişi verdik. Allah razı olsun. Bu sene fiyatlarımız iyi. Çok da olması iyi değil. Az da olması iyi değil. Az olursa bizi dokunuyor. Çok olursa yiyici dokunuyor
1: evet.
0: Şimdi. O da orta olması çok
1: herkesin
0: güzel bir şey.
1: Herkesin sofrasına gitmesi
0: evet,
1: lazım.
0: Evet gitmesi lazım.
1: Hem çok
0: şimdi
1: şifalı,
0: 250 faydalı. Bir top çok faydalı. Bunu bak bu zeytinyağı arıyor. Bilhassa biz sabahları her gün en azından bir fincan beraber hanımla kesin için koyup yiyoruz kızım. Bunu söyleyeyim sana bir dakika öyle değil.
1: Ne kadar
0: harika
1: değil
0: mi?
1: Harika.
3: Güzel değil mi?
1: Yumuşacık bir tadı var bir de.
0: Ver bakayım ver.
1: Ya yemesin o galiba. Parmağımı yalatmayayım ona.
0: Daldın arslanım ben sen çekiyorsun ama.
1: Boş ver o çeksin. Evet ben Fadime ablama dönmek istiyorum. Fadime abla.
4: Efendim.
1: Sen de geldin zeytine.
4: Geldim kızım. Geliyim.
1: Buralısın.
4: Evet buralıyız.
1: Emirdoğanlısın.
4: Emirdoğanlıyız.
1: Peki nasıl kolay mı zor mu?
4: Elimizden geldik kadar yapıyoruz işte. Zorluğu var kolaylığı da var.
1: Evet. Sen gelin geldiğinde biz zeytine gitmeye başladın.
4: Vallahi biz var da şimdi deyizlik çocuklarıyız. Yani gelin geldik bir mahalleden bir mahalleye.
1: Bir mahalleden bir mahalleye. Sen evet. Bilal abiyle teyze çocuğusun.
4: Evet teyze çocuğuyuz.
0: Bunlar beş yani... kardeş babamın kendini büyüttüğüm bu kadar oldu. Tabii.
3: O kadar bunu... Kaç yaşında o zamandı?
0: 20 büyümedi. 20. 50 küsur 60 var.
3: He.
0: Tabii ben kaç yaşındayım o kaç yaşında?
3: Siz kaç yaşındasınız peki?
0: Ben 64.
3: 64.
1: İyi genç görünüyorsunuz.
3: İyi güzel.
1: Genç görünüyorsunuz. Sen büyüttün bu kadar mı oldu?
0: Ben büyüttüm bu kadar oldu tabii.
3: Öyle mi?
0: Evet.
1: Peki bu mutlu evliliğin sırrı nedir?
0: Birbirine uyum sağlamak kızım. O ne derse ben hı diyorum. O ben ne derse o hı diyor. Yani ikimizi karşılık vermemek. Önemli olan.
4: Ben karşılık vermem.
0: Allah razı olsun bunda.
1: Çoğunlukla karşılık vermem.
3: Öyle yani, diyor.
0: Yok ama ben ne yapayım biliyorum. Sabahları çayı ben pişiriyorum. Sor bakayım bir.
1: Sabahları çayı o pişiriyor.
4: Yapıyor. Bazı yapıyor.
0: O da inek bakmaya gidiyor. Yani.
1: Aa, o daha zor ama.
0: Tabii ya.
1: Çay pişirmekte ne var?
0: Öyle demiyorum. Antrenmanı gidiyor diyelim. Bizim burada şimdi ayıp olur. Çalışmak bize göre yanlış bir şey.
1: Ya,
0: antrenman yapıyoruz biz.
1: Antrenman.
0: Bakın zeytin çirkin ben burada. Bu benim antrenman. Cumhur gelsene oğlum buraya.
1: Spor antrenmanı bu. Çalışmak
0: evet.
1: Değil.
0: Evet.
1: Çalışmak diye düşününce. Evet.
0: Sağlıklı güzel bir şey. Ama o bağırda ben kaçıyorum bazen. Eskiden öyle değildim de şimdi çok olgunum galiba. Bak muhtarım gülüyor bak
1: yani
0: beni
1: biraz
0: gülüyor.
1: Biraz daha olgunlaştı.
0: Evet.
1: Biraz daha olgunlaştı.
3: Hani artık olgunlaştı.

0: Şimdi ben Uğur'dan gelin geldim. Buraya. 16 yaşında. Eşim Ali Kaler. Ali Kaler eşim. Evet. 5 çocuğum vardı. 5'inde evlendirdim. Baklandım. 3'lü gelinim var. 3 oğlum var. Oğlan bir motor tamircisi. Biri mobil çalışıyor. Biri Coca-Cola.
1: Aa, evet, evet. Ha. Biz konuştuk.
0: Ha.
1: Evet.
0: Nasıl 16 yaşında gelin geldim buraya. Aile eşimle çalıştık, çalıştık. O 5 çocuğu everdik. 10 tane torunum var. 10 torunum var.
1: Bayağı, evet bayağı.
0: 10 tane torunum var. Bir de yeğenim, bir de torunum var.
1: Nasıl tanıştınız? Teyze, siz eşimle nasıl tanıştınız?
0: Tanışmadık. Görücüsüyle.
1: Görücüsüyle?
0: He, görücüsüyle.
1: Sevdiniz mi?
0: He?
1: Sevdiniz mi peki?
0: Sevdik tabii birbirimizi. Sevmemiş olsam bu durumun kızım ben. Yo. Sevdim.
1: Tamam, sevdiniz.
0: Sevdik tabii.
1: Bayağı sevdik.
0: Yaşadık, ikinci çalıştık, çablaştık. Kimseye şey yapmadık.
1: Hı hı. Süper.
0: Ömrümüzü öyle geçirdik.
1: Şimdi biz buraya...
0: Bu malları böyle bu... kazandık, böyle kaldım Allah'ımız. Ellerimizi bir mal satmadık. Ay, suyumuz devam gelse buraya. Suyumuz gelse sıkıntı çekmeyeceğiz. Suyumuz gelmiyor, az geliyor. Sudan yanıyor, sıkıntı çekiyoruz.
2: Evet, Celepoğullarından Hüseyin amcamla beraberiz. Böyle tam takım giyinmiş, körüklü çizmesi de var. Tesbihi de bir havalı ki
3: babacı,
2: sormayın.
3: Babacı.
2: Tesbihi de şöyle.
3: Allah, 1949 doğumluyum. Askerden geldim. Okul yazarım yok. Devletleri giydim. 20 sene devletleri tuttum. Canlı hayvan ticaretçiliği yaptım. Şimdi olanları devrettim. Olanların çobanlığını yap vereyim. Malları bakıvereyim. Elinden geldi yavaş yavaş.
2: Evet.
3: Kurbancız. Kars'tan mal getiriyoruz. 150 gıda. Kurbanı kısaltıyoruz müşterimize. Müşterimiz bizden yozmaz. Bir gelen benden bir de hayatı tatmaz. Verdiğim mal kilonun üstün geliyor. Kesiverim, poşetle verim. Ücret yok, kesme ücreti yok.
2: Her şeyi yapıyorsun.
3: Bir danı keserim. Kurbancılar onları yiyle, etini yiyle. Saat gelir, saatlerine herkes saat verir. 8'de, 9'da, 10'da, 12'de, 13'de böyle süreyle keserim.
2: Çok güzel.
3: Bir kesim, 3 tane keserim. Ben Gölcük'ten geldim.
2: Gölcük'ten geldim.
3: Gölcük'ten geldim ben.
2: Neden geldin?
3: Orası buraya gelmişsem olmazdı yani. Benim damlan koltuğu 10 dönüm. 10 dönüm yer sığmıyorum ben. Oraya tır gelmez, buraya tır geliyor. Tamamdan geliyor, mal ha, geliyor.
2: İşten dolayı buraya geldin. Aa, sen.
3: Bu rahatım. Hani yol üstü benim evle. Ulan,
2: nasıl bir köy burası?
3: İyidir, köyümüz çok güzeldir. İnsanımız iyiydi, Allah vahindi iyiydi. Böyle bir birbirimizin arkasını düşmeyiz. Hoş görür yaparız.
2: Evet.
3: Noktay Bey'in laf söylemezce. Şöyle sayın hoş görür olurum ben hemen. Kafası iyiydi. Olur bu olur boş ver.
2: Sağ ol Hüseyin amca.
3: Sen sağ ol.
2: Evet, Hayrettin amcayla şimdi Emir Doğan'ı konuşacağız.
3: Evet, buyurun.
2: Hayrettin amca, bize önce Emir Doğan'ı anlatır mısın? Tarihinden biraz bahseder misin?
4: Vallahi kızım, biz buraya 68-69'da indik. O yıldan bu yıla burada oturuyoruz.
2: Nereden indiniz buraya?
4: Hepimiz yukarı Kayacık'tan.
2: Ha, yukarı Kayacık'tan geldiniz.
4: Evet.
2: Neden buraya geldiniz?
4: Al, bizim olduğumuz yerde su yoktu.
2: Ha, su yoktu.
4: Su yoktu. Affedersin, 500 metre, 1 kilometre yerden su getiriyoruz. Kullanmış suyu, içmiş suyu. Affedersin, hayvan suyu. Susuzluktan geldik biz buraya.
2: Peki buraya neden Emir Doğan demişler?
4: Valla bizim çok eskiden öğrendiğimiz göre... Buraya iki kişi gelmiş. Birinin adı Emir'miş, birinin adı Doğan'mış. Bunlar birleşmişler. Onun için Emir Doğan olmuş.
2: Hmm.
4: İlerisini biz bilmiyoruz tabii.
2: Onlar mı kurmuş o zaman?
4: Onlar kurmuşlar bu köye.
2: Kaç yıllık bu köy? Bilgin var mı?
4: Valla neresinden baksan 150-200 yıllık. Çilt çilt yaptık. Rahmeli babamdan çalıştık. Arazilerimiz vardı. Karınca kaderince işi yarattık. Üç tane çocuğum var benim. Birisi emekli. Emekli asubay. Çalışıyorlar burada. Allah'a şükür. Yarınca kaderince çalışıyor, çablanıyoruz. Bundan sonra yapacağım iş ne olacak? Gidive gelive.
0: Gidive gelive.
4: Gidive gelive.
0: Genç kalmanın sırrı.
4: Kalmanın sırrı.
0: Yoğurt.
4: Yoğurt, süt yoğurt. Yaymak neyse.
0: Onlar.
4: Kendimiz üretiyoruz zaten onlara. Şu an daha o işi yapıyoruz.
2: Aa, muhtarımın babasını bulduk. Recep amcayla beraberiz. Muhtarımın babasıymış.
0: Recep amca, bizi biraz muhtarım anlatsana.
5: Niye anlatayım çocuğum ben şimdi?
0: Muhtarım nasıl bir muhtar?
5: Ona millet versin galiba.
0: Sen kararına. Beğeniyor musun muhtarı?
5: Ya ne kadar beğenmişsek de evladımız. İyi yaptığı iş de vardır, kötü yaptığı iş de vardır. Onu tercih köylü versin. Hayır, zaten mı? Burası olduğu gibi bu köy 5 ayı yoktu burada. Olduğu gacıktan inmez. Tümü gacıklar sözün köyünden inmez.
0: Ha, Yukarı Kayacık köyünden
5: geldi. Yukarı Kayacık'tan elmiyoruz. Oldu gibi Kayacık.
0: Peki siz buraya geldiğinizde burada insan var mıydı?
5: Ya, tabii vardı canım. Vardı. Olmaz mı hiç? Köydü burası. Buraya cami, okul, kahve, değirmen karşı dedi o zaman mesela. Köyün oturduğu yer orası. Burası soğundan.
0: Soğundan gelişti.
5: Evet, evet. Soğundan gelişti.
0: Neler yapıldı peki?
5: Ya işte ne yapsın? Herkes yapabildiği kadar. Evini yaptı, damını yaptı, işini gördü. Şimdi burası güzel yani. Halkını da seviyoruz, köyümüzü de seviyoruz. Evet, zaten hep birbirimize akraba burası. Evet. Sevmedik bir yer olur mu? Olmaz değil mi? Evet. Hep akraba zaten.
0: Çocuklar eski. Ya,
5: eski şöyle bir durum vardı. Bizim yukarıdan indik buraya tabii. Kayıcıktan indik. O zaman çok güzel bir birlik vardı. Herkes birbirine saygı, sevgi, ondan sonra birbirine mesela yardım bulunurdu. Ahmet yine bizim burası aynısını devam ediyor da bunu yapmayan yerler de var yani. Aynı bizim yine burası, aynı devam ediyor yine. Zaten devam etmezse olduğu gibi akarba zaten. Neden devam etmesin? Burası böyle çocuğum.
6: Burası Umurlu eskiden nahiyeydi. Oraya en yakın. Köy olarak geçer. Köylü olarak birbirine çok bağlıdır. Çok değerli.
0: Gördüm ben. İyidir. Teyze geldi.
6: Evet. Kadınlarımız, erkeklerimiz hepsi birbirine saygılı ve bağlıdır. Köyüne sahip çıkarlar. Çok çalışkanlardır. Yani zeytin, incir, hiçbir boş başka zamanda hayvanların bakımıyla uğraşır. Hayvancılık da var köyümüzde. Bu yönden çok çok güzel bir köy. Herkese tavsiye ederim yani. Gelin gelsinler.
0: Gelin gelin gelsinler.
6: Gelsinler tabii yer bulabilirlerse.
0: Peki siz neler yapıyorsunuz?
6: Ben emekli askerim kendim. Buraya geldim, bir arazi aldım küçük bir yer. Oraya bir ev yaptım. Aydın'da da evim var ama burada yaşıyorum.
0: Buraya daha güzel.
6: Tabii tabii burası. Yani ben 40 yıl hayal ettim görev, 33 yıl görev yaptım ben. Görevim esası hep hayalimle yaşadım. Ve buraya gelince de o hayalimi birebir uygulama imkanına sahip oldum.
0: Siz şimdi benim hayalimi anlatıyorsunuz.
6: İnşallah herkese Allah hayalleriyle yaşasın. Bu güzel bir duygu, güzel bir şey. Ben
0: burası aslında çok güzel bir yer. Hem de yeşillik var, hem de su burası sıkıntı yok galiba.
6: Su, içme suyu olarak da sıkıntımız yok. Sulama yönden tabii doğal şartlar nedeniyle doğal sularımız azaldı. Eskiden Emirdoğan Çayı dediğimiz köyümüzden gezen çayımız var. Orası iyi akıyordu. Artık son 1-2 senedir yazın kesilme durumuna giriyor.
0: Bu genel durum.
6: Genel Türkiye'de doğadan kaynaklanan bir olay. Ama tabii bazı yerlerimiz var. Mesela köyümüz bir içinden geçen çayın bir toparlanması gerekiyor. Terbiye edilmesi gerekiyor. Tabii büyüklerimiz gelip devlet su işleri olsun, belediyelerimiz hizmetlerini veriyorlar. Ama ellerindeki imkanlar doğrultusunda verebiliyorlar. Biz isteriz ki güllük içinde yaşayalım ama gülün de dikeni var yani. Mutlaka sorunlar yaşıyoruz yani. Onun haricinde köyümüz çok çok güzel ve birbirine bağlı insanlar. Burada her şey doğal. Doğal olarak mesela yoğurdundan peynirine kadar her şey, zeytinyağına kadar hası burada. Eski insanlarımıza baktığınız zaman uzun yıllar yaşama sebeplerinden birisi doğal yaşadığı içindir. Ama burada o yaşantı devam ediyor. Başta saygı.
0: Starbucks yok burada.
6: Saygı, sevgi. Yani tutun üretime kadar herkes çalışkan ve birbirine karşı terbiyeli, saygılı. Bu saygı olan yerde sevgi büyür. Sevgi olur, saygı olmazsa hiçbir anlamı yoktur. O sevgi ölür gider. saygı onu taşır. Burada o, bu köyde
1: çok
6: o var.
1: Çok doğru yani. Duydunuz. Teşekkür ederim.

0: Biz o anda okulun bahçesinde ablalarım beraber gözlemi açıyorlar. Biz de yardıma geldik. İyi yapmış mıyız?
1: Hoş geldiniz. Hoş bulduk ablacığım. Sağ olun.
0: Neler yapıyoruz?
1: Ne yapıyoruz? Şu anda börek açıyoruz.
0: En sevdiğimiz.
1: En sevdiğimiz şeyler.
0: Börek açmak. Sonra onu yemek.
1: Şu an zeytin zamanı. Zeytinlerimizi işliyoruz. Hasatlarımızı işliyoruz. Yağlarımızı koyuyoruz. Öyle.
0: Sen buralı mısın abla?
1: Ben Kayıcık'tan buraya gelin geldim.
0: Gelin geldi.
1: Evet.
0: Oo, nasıl tanıştınız?
1: Nasıl tanıştık? İş yaparken tarlada bahçede kiraz toplarken tanıştık.
0: Burada kiraz da mı var?
1: Yok, yaylada, bizim yaylada.
0: Yaylalarda evet, tanıştık. Sonra evlendiniz.
1: Sonra
0: kaç yıllık evlisin?
1: 4 yıl nişanlı kaldık.
0: 4 yıl. Nasıl bekledin 4 yıl?
1: Araya abiler girdi, kardeşler girdilerken ben arkaya kaldım.
0: Doğru, önce abiler oluyor.
1: Evet, evet.
0: Önce büyükler. Evet. Sen en küçük müydün?
1: Yok, ortancı.
0: He, sen ortancaydın. Evet, senden evet. Küçük, senden sonra evlendi değil mi?
1: Evet. He.
0: O da sırasını bekledi yani.
1: Evet, bekledi.
0: 4 yıl zor oldu mu görüşmek?
1: Yok değil, zaten her an görüşebiliyorduk. İstediğimiz
0: her
1: zaman
0: an görüşebiliyorduk.
1: Görüşebiliyorduk.
0: Kaç yıllık evlisin?
1: Kaç yıllık? 24.
0: Maşallah. Gözlerin de çok güzel.
1: Sizin olsun.
0: Keşke. Çok isterdim benim de mavi olsun. Olmadı. Olsun.
2: Ben de aşağı reçten gelin geldim buraya, Emir Doğan'a.
0: Sen de gelin geldin.
2: Evet.
0: Zaten hepsi bu köye
2: gelin geldi çoğu.
0: Kayacık'tan.
2: Evet, Kayacık'tan. 46 senelik evliyim.
0: Maşallah. Nasıl geçti 46 sene?
2: Çok güzel geçti.
0: Ya, memnun musun eşinden?
2: Memnunum. İki kız, bir oğlum var.
0: Maşallah.
2: Torunlamı evladım, torunlarını gördüm.
0: Oo, sen çok küçük evlendin.
2: Evet. Küçük evlendim.
0: Kaç yaşında?
2: 17 yaşında evlendim.
0: Maşallah. Torunlarımı
2: gördüm.
0: Evet. Cennetlikmiş.
2: İnşallah, inşallah. Şu mübarek günde.
0: İnşallah.
2: Cümlemiz nasip eylesin o cennete.
0: Amin inşallah.
2: Cümlemiz, çocuğumuz.
0: Biz göremeyiz.
2: Görsün çocuğum, görsün. Neden görmeyeceğim? Görsün. Görsün, neden görmeyeceğim? Bir tanem görsün. Ben küçük evlendim. Ondan küçüklüğünü hiç bilmiyorum gülüm.
0: He, sen.
2: Küçük evlendiğim için. Aramız az olduğu için. Çok az. Annem hemen sık sık doğum yapmış.
0: Hoş geldin doğum yapmış.
2: Ondan ben
0: ne güzel olmuş ama.
2: Eşim, kardeşlerim.
0: Büyüyünce anlıyorsun.
2: Kardeşlerim hiç çocukluğunu hatırlamıyorum bile bazen. Ben eşimle ekin zamanında eşim patosu gelmiş. Beni görmüş oğlağı da.
0: Beğenmiş.
2: Onun için.
0: Sana nasıl ulaştı?
2: Büyüklerin aracınla. Hmm. Görücüsüyle evlendik. Büyüklerin aracınla. Geçimdekinden hiç yapamaz bu hindi gençler. Hiç yapamaz. Geçmişteki evliliği bu gençler hiç yapamaz. Çok az yapan olur.
0: Evet.
2: O sıkıntıyı çekemez. Kaynanam da çok, babalım iş eziyetçine açık. Ondan hep derdim, o ben anlatırdım, ben onu anlatırdım. Evimiz çok yakındın. Çok dedik beraber. 25 sene kaynanamla geçindim.
0: Sen şimdi ne açıyorsun burada?
2: Börek yapıyorum.
0: Sen de börek yapıyorsun.
2: Evet. Börek yapıyorum.
0: Tamam, ben
2: misafirimiz sana gelecek. Gidirelim, ikram edelim
0: Allah
2: diye.
0: Allah razı olsun.
2: Sizden de Allah razı olsun.
0: Teşekkür ederiz.
2: Allah razı olsun.
0: Ben sana yardım edeyim.
2: Et buyurun.
0: Sen beni puanla gari.
2: Evet.
0: Ben biraz biliyorum ama çok
2: da biliyorsun ben görüyorum seni.
0: Evet, biliyorum.
2: Evet, ya. Çok güzel biliyorsun.
0: Biliyorum.
2: Çok güzel biliyorsun.
0: Ama Victoria çok bilmiyor. Bu hamur biraz kalın galiba da.
2: Olsun.
0: Hemen açımı vermedi.
2: Sert. Çok güzel yapıyorsun. Çok güzel.
0: Biliyorum değil mi?
2: Evet, çok güzel yapıyorsun.
0: Sen beni böyle gaza getir.
2: Elin sağlık. Gerçekten güzel yapıyorsun.

0: Çok güzel oldu.
1: Çok güzel oldu.
0: Kız ne yapıyorsun?
1: Aa, yeni de çok kötü oldu. Her zaman gibi.
0: Asla, çok güzel oldu.
2: Sen şaka mısın?
1: Abla bir dakika, bir dakika. Siz bozmayın, bozmayın. Çok böyle dikkatli bakım da siz görmüyorsunuz. Ben burada yanında olduğu için ben görüyorum bak.
0: Evet.
1: Müslüm ablayana bak. Nasıl olması lazım?
0: İnce olduğu için abla, öyle olması lazım.
1: Siz yanlış yapıyorsunuz diyorlar. Evet. Öyle olmaması lazım diyorlar. Hmm.
2: Yaptım abla.
0: Evet, çok güzel yaptın.
2: Çok güzel.
0: Alkış.
1: O ne demek bilmiyorum da ama hiç telef etmeden yapacağım.
3: Çift demek
2: istiyor. Bozma yani. Kullanılamaz hale getirme hamuru demek.
1: Sen bak bak. Çok güzel oluyor bak. Siz ne zannediyorsunuz ki? Yok şöyle arkadaşlar, şimdi gerçekten... Evet, kısa kaldı artık. Selim'e geldi işte, bana öğretti, öğretti, öğretti. Beceriksizsin diyoruz. Ama bakın şimdi nasıl, ne kadar güzel oldu değil mi Selim'e?
0: Evet. Evet.
1: Çok
0: evet.
1: Güzel oldu. Ha. Şöyle.
2: Evet,
1: aşağıya koyayım
2: ne? Ne koyduk ablam bunu?
1: Oklavayla
2: koyduk. Bir dakika. Bu işin uzmanı bulmuşuz.
1: Açtım ben, açtım. Şimdi çok gerçek... güzel açtım.
3: Gerçekten açtım.
1: Ben gerçekten yaptım.
2: Ben açtım onu.
1: Siz hiç şey yapmayın, hiç inanmayın.
2: Açtım onu.
1: Aha, geliyor.
2: Dokundu.
1: Şimdi.
2: Evet, açtığımız hamurumuzu şeye koyuyoruz.
1: Hı-hı,
2: taze
1: nasıl?
2: Soğan görüyorum sanki biraz. Şimdi yayıyoruz.
1: Kırmızı ne, biber mi?
2: Evet, kırmızı biber.
1: Toz biber. Toz biber. Evet.
2: Bu da senin.
1: Aa, şuna şu tarafta koyayım.
2: Bu kadar.
1: Çok güzel.
2: Şimdi bunu götüreyim ben.
1: Aha.

0: şimdi ablam da burada pişirici.
1: Hepimiz pişirdik.
0: Evet. Herkes sırayla pişiriyoruz sonra. Burada.
1: Evet.
0: Sen neler biz yapıyorsun abla?
1: Ben nasıl? İyiyiz Allah'a şükür. Ev işleri. Aynen. Ev hanımıyız. Evet, ev hanımıyım. Öyle. Üç
0: sen
1: çocuk.
0: Sen zeytine falan gidiyor musun?
1: Gidiyoruz.
0: Ha, zeytin de var sizde. Var. Hayvancılık var zaten.
1: Var. Evet.
0: Sen buraya gelin mi geldin?
1: Evet, gelin geldim.
0: Nereden geldin? Kayacık'tan.
1: Aşağı Kayacık'tan geldim.
0: Evet, sen aşağı Kayacık'tan.
1: Evet.
0: Genelde çok yukarı Kayacık'tan gelen var.
1: Evet. Bizim
0: burada.
1: Evet.
0: Kaç
1: evet.
0: yıllık evlisin abla?
1: 20.
0: 20 yıllık evlisin maşallah.
1: 22 hatta.
0: 22 oldu.
1: Evet, 22.
0: Nasıl geçti yıllar?
1: Öyle vallahi çabuk geçti. Nasıl geçti ben de bilmiyorum.
0: Hızlıca geldi geçti.
1: Hızlıca geldi geçti.
0: Geldi evet. geçti.
1: Aynen.
0: Teşekkür ederim.
2: Arkadaşlar çok
0: sağlık.
2: Konuşuyoruz biz. Yenecek yenecek bakın. Yandı ah.
0: Lafı tuttum.
2: Evet. Çok güzel gözüküyor ha. Yanmadı.
0: Yanmaz. Zeytinyağı koyduk mu yanmaz. Ben bunu yerine götürüyorum.
2: Aha.
0: Saniye teyzemin yanındayız. Saniye teyzem 70 yaşında. Az önce hesapladık 70 küsur bir şey. Saniye teyze neler yapıyorsun?
3: Yabancı öyle işte hayvan hocamet. Sevdemiz var.
0: Evet.
3: Böyle işte başkamız. Böyle işte başka eş. Gittiğimiz yok.
0: Peki gençliğinde neler yaptın?
3: Gençliğinde çok iş yaptık gari.
0: Nelerdi?
3: Her şey. Çocuk öğüttük. Çabı yaptık. Su soladık. Seyretin işledik. Kök kazdık. Taş kazdık. Öğür geçti gençliğimiz.
0: Öyle geldi geçti.
3: Bu da öyle suyumuz yok. Su çekerdik.
0: Su çekerdik. Kayacık da yukarıda yoktu değil mi köy? Şey,
3: bu da yok. Sonradan geldi buraya.
0: Sonradan geldi su.
3: O zaman çamaşır makinemiz yok. Elen su çeker çayıdan. Elen yıkar.
0: Vuruyor musunuz ondan sonra?
3: Ha. Çamaşır. Tokucudan vuruyorduk böyle.
0: Tabii. Suyunu sıkmak için.
3: Zaten ilaç yoktu biliyor musun? Sabunla vuruyordu.
0: Sabunlu.
3: Evet.
0: Sabun rendeliyorsunuz.
3: İçilemek. Sabunu içilemek.
0: İçilemek. Yani,
3: tabii.
0: Celeboğulların hanımısın. Celeboğulların hanımı.
3: Evet.
0: Anlaşabiliyor musun beyinle?
3: Anlaşıyoruz. Ne yapacağız? Tabii yaşlı.
0: Yörük efe o.
3: Ha yörgü bu. Hazır köpesi var. Hayınlarla okak kayanlısı adına. Onlar baktı geldi.
0: Harmandalı oynayıveriyor mu?
3: Oynadım diyor. Öyle de oynayabilirsin.
0: Oynayacağız birazdan. Sen de oynayacak mısın?
3: Oynar. Görürsün. O askerde girişte beklerdim. 2-3 senede askerlik. Son 2 sene indi. Demiral indi bize. Demiral geçiyorsun Türk'ünde. Son işte kendinden düğün ettik. O askerde gelmiş an oldu. Böyle... 2 sene bekledim ona.
0: 2 sene bekledin. Nasıl geçti 2 sene beklerken zor mu?
3: Çok çok zor. O yüzden konuştum azar bizi nişanımızla.
0: Nasıl konuştun? Nasıl görüşüyordunuz?
3: Hiç görüşmüyoruz. Öyle. Ev giydiğimiz zaman o gün gelince görüyorduk.
0: Özlemiyor muydun?
3: Özlemek için görüştüm azar anamızlamız.
0: Seviyor musun sen Celepoğlu'nu?
3: Celepoğlu söylemenin kasten baksanımız. Kasten oldu bizim öğrenirler. Öğrenerek kasten oldu.
4: Daha ben 50'den olup gittim.
0: 50 sene olup giderdi.
4: En bir yendiğimi kesiyordum.
2: Kamera.
4: Kiloyu tanımazdım. En bir yendiğimi ona kesiyordum.
0: Allah. Seni kızdırıyor mu Celepoğlu?
3: Kızdırmaz. Kızdırız falan ne olacak şimdi? Kaç sene geçindik.
0: Doğru.
2: Kızdırınca ne yapıyorsunuz?
3: Ne yapacağız hiç?
2: Ona çamaşır suyu gibi yıkıyorsunuz. Sonra
3: ya.
2: Olmuyor değil mi? Olmuyor.
0: Peki şimdiki evlilikler nasıl?
3: Bildiğin gibi yani ben.
0: Beğenmiyor musun? Nasıl görüyorsun?
3: Hiç duysun için görmüyorum onları. İşten gece gelmez bak göreyi veriyorlar oldu. Biz de onu geçiriyorlar hep baksana geçiriyor. Biz 6 tane erteyiz biz. Hiçbir dövüş kokun şey olmadı bizim için.
0: Kaynanan var mıydı?
3: Var kaynanan bu balığım 6 tane oğlan, 6 gelin, 9 tane çocuk.
0: Onlarla geçindin.
3: Onlardan geçindim oğlum diyor.
0: Zor muydu?
3: Zor oluyordu ya.
0: Kaynanalık gördün mü?
3: Gördüm de sonradan görmedim gene işte. Onlar öldüler, rahmet oldular.
2: Teyze şimdi siz neler yapıyorsunuz? Neden ben işte? Oy varası, hayvan aşağı, çoluk çocuk.
0: hayvan bakıyorsunuz? Kaç hayvanlarınız var?
5: 3 kadar var yani.
0: Yine de her gün bakmaya gerekiyor değil mi onlara? Evet, doğru. Peki burası nasıl bir yer?
5: Burası işte az bir köy. İdaramızı kadar.
0: Ya bildiğimiz köy burası değil mi? Evet, insanlar birebire yakın değil mi?
5: Yakın olan duvar, uzak olan duvar galiba.
0: 5 tane çocuklar var. 5 tane çocuk var. Nasıl yanı yetiştiniz? Zor mu?
5: Zor ama hindi kolaydı. Evvelden zordu.
0: Aa, su yoktu teyze anlattı.
5: Eşeyle sark geliyordu.
0: Muhtarın annesi. He, muhtarın annesi. Şimdi bildik. Anladım. 5 tane çocuklar yetiştiniz değil mi? Bayağı zor. Aynı zamanda çocuklar, aynı zamanda şey bakıyorsunuz, tarlaya gidiyor musunuz?
5: Şimdi gitmiyorum Ercan, evvelden gidiyordum.
0: Ha, daha önce gidiyorsunuz. Yok ya, ne zaman yetişiyorsunuz? Sabah kalktınız, gittiniz, akşam?
5: Öğlen geliyorsun, yazın.
0: Aha.
5: Sonra bir daha gidiyorsun, yemek yiyorsun. Bir daha gidiyorsun. İnsana görse adam bunları...
0: Anlayamazlar şimdi. Peki, şuna da sormak istiyorum. Kafada toplasın Türkçe, gelsin Türkçe. Şimdi anlaşıyorsunuz değil mi muhtar ile? Muhtar duymasın da.
5: Anlatıyoruz.
0: Muhtar durmuyor, duymuyor.
5: Sen çocuğunla anlaşmam gari. Nasıl çare var?
0: Şimdiki yani evlilik var, şimdiki insanlar peki eskiye göre mi çok mu farklı?
5: Farklı. Şimdikinde senin gibi idare etmiyorum. Çocukları bırakıyorlar, gidiyorlar. 3 tane çocuğu bırakıp gidiyorlar.
0: 82 yaşındaki Fadime teyzenin yanına geldik. Fadime teyze.
6: Söyle.
0: Nasıl geçti 82 yılın?
6: Böyle böyle çocuğum.
0: Böyle böyle neden?
6: Gari kocadıktan sonra bek şey olmuyor gari.
0: Neler yaptın gençliğinde?
6: Neler yaptım? Üç kayıt işledim, bunu yedim, bunu ettim. Beyim mefat etti.
0: Allah rahmet eylesin.
6: Öl çocuğum işte. Çoluğun çocuğuyla.
0: Geçti ömür.
6: Ömrüm geçti çocuğum.
0: Peki beyinle anlaşabiliyor muydun?
6: Ay ya beyim çok iyiydi.
0: Çok mu iyiydi? Çok mu seviyordun?
6: Çok seviyordu. Ben seviyordum ya.
0: Sen de mi çok seviyordun?
6: İyiydi beyim, iyi çocuğum.
0: Neler yapıyordunuz?
6: Gayet işliyoruz, tiyatın çırpıyoruz, çüğ sürüyoruz işte öyle öyle öyle bir şeyler.
0: Öyle öyle bir şeyler.
6: Ha.
0: Peki şimdiki evlilikler nasıl?
6: Ay.
0: Şimdiki evlilikler nasıl?
6: Şimdi yok gari.
0: Yok mu?
6: Hı-hı.
0: Neden?
6: Olmuyor gari çocuğum.
0: Neden olmuyor sence?
6: Geçici geçici öyle.
0: Neden öyle?
6: Ne bileyim gari çocuğum ya, ne bileyim yavrum.
0: Eskiden nasıldı?
6: Eskidenkini yenginki uymuyor gari hindiki. Uymuyor.
0: Nasıldı peki eskiden?
6: Eskiden işte hayda huyda, sıvırlan, süpelen, çoluğlan, çocuğla her şeyle olup gidiyordu. Şimdi yapamıyoruz gari.
0: Senin gençliğin nasıldı? Neler yapıyordun bu köyde? Onu anlat biraz. Eskileri anlat bana.
6: Eskilerden çocuğum işte dedim ya. Bununla bununla hiç çoluğuyla çocuğuyla hayvanla haşanetle vakitimiz geçti çocuğum.
0: Hı.
6: Geçti.
0: Eskileri özlüyor musun?
6: Özlüyorum da olmuyor gari.
0: Şimdi böyle gitmek ister miydin çok eskilere?
6: Ta eskiler gari onu yiyorsun çocuğum. Geç geç on diyor.
0: ...46 yıllık yeni evli çift sayılır gari.
7: Aynen kızım, katılıyorum aynen. Aynen, dünkü gibi.
0: Şimdi bu teyzem için cennetlik diyorlar. Neden diyorlar? Bu amcanın kocası olduğu için.
7: Kızım ama çok bak, bak hiç yaşlanıyor mu?
0: Hiç. Ben diyorum bu çıtır gencecik bekar mı acaba?
7: Evet. Ama kendi elimden bakıyorum kızım.
0: Neler yapıyor?
7: Ha, ne bileyim yani... giymesinde olsun, içmesinde olsun, her şeyden önce çok saygı var aramızda.
0: Evet.
7: Saygının olmadığı yeri sevgi hiç olmaz.
0: Olmaz.
7: Onun için hani ne bileyim.
0: Senin içi seni yakarmış, dışı bizi.
7: Yok yok kızım yok. Bak.
0: Sen de yalnız de, genç ha, duruyorsun. Hiç diyeyim, hiç diriliğin bozulmadı.
7: 79'da aşağı kayıcıklı. 79'da nişan olduk. Bir kez bir şey duydum. Ayrılacağım diye falan. Yeminle konuşuyorum dedim. Çaydan dedim tutarım paldır paldır paldır paldır. O taş köprü çektiniz ya, oraya kadar getiririm seni dedim.
0: Bizim evimiz o taş köprü.
7: Taş köprüde. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Çok memnunum. Çok. Hala o 79'da evlendik. 79. gün gibi saygınız sevginiz bir şey.
0: Var. Peki nasıl tanıştınız?
7: Şimdi şöyle kızım, ben oraya çalışmaya gittim.
0: Kayaca.
7: Ha, Kayaca gittim. Hacı üstü derler. Bir üstü gibi bir şey vardı. Neydi onun adı?
0: Esma köyü kadından kızdan bağlandı. Bir alcı bir üstlük. Hani ne desem sen kızların
8: dağda çoban nahini bağlanıyor mesela böyle çizgi siyah yüzük. Onlar siz bilmezsiniz.
0: Yok hiç değil.
8: Koya biz bomba aşmazdın da hani örtülerle çıkardık. Zeytiniz işi gittin. Böyle yani mümkün yok aşmaz.
7: Ben dedim bu hanımdan, bu kızdan dedim evlenirim, evlenirim. Ve 9 kardeşiz. 6 olan 3 kız. Annemle babam sizler ömür. Babam her şey, bak dedi her şeyi satarım, sıfır enerim. Oğlum dedi o gelin alıp geleceğiz.
0: O kadar.
7: O kadar dedi.
0: O da çok beğenmiş.
7: O da beğendi. Allah razı olsun. Şöyle bir şey söyleyeyim kızım. Aşk aldık. Aşk aldık. Demedik ki bir aşk aldım diye. 26 sene devlet hizmet ettim. En güzel günlerimizde Ankara'sını gittim, İstanbul'unu gittim, Balıkesir'in gittim, Edirne'ye gittim, Antalya'ya gittim. Ama ne bileyim, sanki o çalıştığınız yerlerde sanki o sırtımda bu var.
0: Evet.
7: O kadar birbirimize bağlıydık. Allah razı olsun ondan da. Torunlarımız var, 3 evladım var, 2 kızım var. Bir oğlum var. Hani ne bileyim kızım, yani ben öyle diyorum, ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Hani bizim gibi, ben bazen derim arkadaş bizim gibi hala da acı birbirini seven sayan var mıdır?
0: Evet.
7: Ne diyeyim kızım, ben fazla konuşturum ben sizi. Neden konuşturum? Şimdi kucaklayacağım onu da.
0: Kucakla ya, ne olacak? Sağ ol, ağzına sağlık. Sağ ol, teşekkür
7: sağ
0: ederim.
7: Sağ olun, siz de sağ olun. Allah'ından.
0: Evet, Emir Doğan da yine olmazsa olmazlarımızdan biri gözlemeydi ve yemek kısmıydı en sevdiğimiz kısım. Şimdi soframızda neler var? Ablam anlatsın.
8: Salgın köftemiz var, kabak tatlımız var, kızartmamız var, gözlememiz var, sarmamız var.
0: Güzel zeytin evet. Gördüm ben.
8: Evet, zeytin var, incir.
0: Hepsi doğal.
8: Kestane, evet, hepsi doğal. Balımız var.
0: Emir Doğan'ın ünlü yemekleri, evet. Ürünleri var. Evet. Bugün tam zaten zeytin zamanı. Aynen. Zeytinler çırpıldı geldi. Çırptık geldi. Altın kızlarımız burada. Tabii ki olmazsa olmazlarımız. Şöyle altın kızlarımızı da gösterelim lütfen. Dönemiyormuş, tamam. Dönerse. O zaman başlayalım mı biz madem? Victoria çok acıktı. Duramıyor. Muhtarım başla. Muhtarım erken başladın.

Ben Oktay Tüfekçi, emekli askerim. Emirdoğan Mahallesi'nde ikametgah etmekteyim. Güzel, nezih bir köyümüz var. Burayla ilgili muhtarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi bu okul ve caminin bulunduğu arazi 611 parsel olarak geçiyor. Burası toplam 8630 metrekare. Bunun 1,5 dönümünde zamanında burası tek kişi aitmiş. O şahıs da yani bundan 60-70 yıl önce bu bölüme okul ve caminin yapılması için muvafakatname veriyor. Yani sözlü muvafakatname, muhtarlığımız köyde imece usulü okul ve cami yapıyorlar. Şu anda içinde bulunduğumuz okul ve cami yaklaşık 45-50 yıllık bir cami ile okul. Burada devletimiz 50 yıl boyunca memur olarak hem imamımızı hem de öğretmenlerimizi atamış ve göndermiş, maaşını da ödemiş. Allah razı olsun devletimizden. Ama şu anda öyle bir şey yaşıyoruz ki tabii o büyükler öldüğünde o zamanlar işlem yapılmamış. Yani muvafakatname verip devlet arazisi olarak okulumuz ve camimiz ayrılmamış. Ayrılmadığı için de şu anda dededen toruna geçerekten miras intikalleri yapıldı. Mirasçılardan iki kişi bu yerin ortaklığın giderimi davasını açtılar. Birisinin hissesi burada yaklaşık 200 metrekare, birinin hissesi 450-500 metrekare bir yerleri var. Bu ikisi illa satılacak diyorlar. Biz köylü olarak para toplayalım, alalım istiyoruz yeri. Aman ona da gücümüz yetmiyor ya. Bizim burada çözümsüzlük içine girdik. İhale yakında çıkacak gibi duruyor. Şubat ayında mahkememiz var. Bu mahkemede satışa çıkarsa kaç kişiyle görüşürsem caminizde okulunuz yıkılır diye bildiriliyor. Valimiz, kaymakamımız yardımcı olsun, uzlaştırsınlar bizi. Bu camimizi, okulumuzu buraya parçalarına sokup camiyi okulu ayıralım. Herkes tapusunu alsın, herkes yoluna baksın. Bu köylüye yeniden cami yapmaya kalksak, okul yapmaya kalksak devletin bütçesine yazık değil mi? Öğrencilerimiz okuyor, imamımız, hocamız da cemaatine namaz kıldırıyor. Böyle bir imkan hazır da varken niye küçük paraları niye kaybediyoruz? İmamı

0: güreş boğalarının olduğu yere geldik. Şimdi kardeşimiz anlatacak güreş boğalarını bize.
1: Boğamız ismi Zagor. Bu işi dedemizden aldık biz. Dedemizden öğrendik. Hemen hemen 10 yıldır falan bu işin içindeyim. Dedem sağ olsun, dedemin sayesinde bu şekilde bunlarla ilgileniyoruz. Dayım da aynı şekilde. Dikkat edin isterseniz. Yaz sezonunda güreşlere gidiyoruz. 4 tane güreş boğamız var. Bunlarla antrenman yaptırıyoruz. Ortalama 20 kilometre falan yol yapıyoruz, idman yapıyoruz. Dağ falan gidiyoruz. O şekilde.
0: Birincilikleri var mı?
1: Tabii ki de. Daha 4 yaşında anca sağa sürmeye çalışıyoruz. Bir kez sağa çıktı, bir kere de galibiyetimiz var işte aynı şekilde. O biraz agresif, evet. 3 yaşında daha bir zamanlar efsane Bozbey'de boğamız vardı. Onun oğlu kendisi. Artvin tarafında falan hep bayağı nam yapmış bir şekilde hayvan. Onun oğlu dediğim gibi. O şekilde yani bayağı agresif bir hayvan. Bakımı nasıl oluyor? Sabah aynı normal standart hayvan gibi ama sadece bakımı, ilgilenmesi farklı oluyor. Sabahları mesela süt yemeği falan, o tarz besleyenleri veriyoruz. İncir aynı şekilde, keçi boynuzu, o tarz yani farklı yiyecekler, besinleri tükettiriyoruz o şekilde.
0: İncir de veriyorsunuz.
1: Aynen, incir de veriyoruz.
0: Ne kadar incir yiyor bu hayvan?
1: Ortalama bir verişte yarım kilo falan incir yiyor. Ortalama Zagor şu an 9 kilogram falan.
0: 900?
1: Evet, 900. 9 kilogram.
0: Evet. Yani kurbanda satmayı düşün.
1: Yok, kesinlikle hayır. Bu mantfon kırığı diyoruz bizim. O şekilde. O Melo'da mantfon cinsinde. O şekilde yani.
0: Teşekkür ederim. O bir ülkeden gelmiş.
1: Yok. Aydın'ın kendi yerli malı. Diğer tarafta yine bir tanesi Balıkesir'den geldi. Diğeri de Rize'den geldi.
0: O hepsi Türk. Değil mi Türk? Evet. Gel kız. Değil mi Türk?
1: Evet.
0: Gel kız. Sen yapma bana.
2: Ama geldi. Yiyecekti seni. Haberin yok.
0: Ay tamam. Teşekkür
2: pardon
0: ederiz.
2: Pardon yani. İmamın küçük
0: kızını sarsam ne zaman ne zaman ne zaman. Muhtarımla beraber hayvancılığı da konuşalım istiyoruz. Muhtarım, nasıl gidiyor hayvancılık?
3: Hayvancılık işimiz zor.
0: Zor.
3: Baştan söyleyeyim, evet. Yem pahalı. Hayvanların ihtiyacı zor. Sıkıntı çekiyoruz. Yağışlar düzgün fazla olmadığı için ekim biçim işi sıkıntılı. Tabii hasatımız az oluyor artık. Bütün yem bitkilerini ve parayla alıyoruz. Parayla aldığımız için fazla bir para kazandığımızı hissetmiyoruz. Devamlı çalışıyoruz ve hayvanlarla beraber hayvanlara bakıyoruz ama süt veriyoruz. Öncelikle süt tabii zam geldi ama vermiş oldukları zam karşılamıyor.
0: Evet.
3: Şu anda 22 lira sütü zam yol dediler. Evet ama yün çuvalı 700 lira çıkacak. Onun için çiftçinin işi zor, zor bu konuda.
0: Kaç hayvanımız var?
3: Aşağı köyünde mi bizde mi sadece?
0: Burada.
3: Ha, şu anda burada toplam aşağı yukarı 50-60 hayvanımız var mahallemizde. Evet. Efendim, burada.
0: Peki zor mu muhtarım bu kadar hayvana bakabilmek?
3: Tabii ki zor. Yanımızda bir çalışan arkadaşımız da var. Elemanımız var yani çalışıyor. Biz de onunla beraber yardım ediyoruz. Hep beraber çalışıyoruz. Sabah erken kalkıyoruz. Saat 5'te kalkıyoruz. Evet. Sütçüyü yetişmemiz lazım. Sütçü hayvana sarıyoruz. Soğuk demeden bunları bakıyoruz.
0: Şurada bir de Artvin'den gelen bir boğamız var.
3: Evet.
0: Bir
3: evet.
0: Onun yanına gidelim yavaş gidelim. Yavaş. Bir de onu dinleyelim. Rizeliymiş bu. Evet. Muhtarım bu ne zaman geldi?
3: Aşağı yukarı geleli bir yıl önce oldu.
0: Bir yıl önce oldu. Bu güreşecek mi ileride?
3: Evet, güreştirdik zaten. Geçen sene güreştirdik.
0: Kazandı mı?
3: Kazandı.
0: Kazanmış. Evet. Kaç yaşında bu muhtarım?
3: Aşağı 8 yaşında var.
0: 8 yaşında. Kaç kilodur bu?
3: Aşağı 650 kilo arasında.
0: 650 kilo. Omar Daimon batırı, ne yüklesen
2: götürü. Omar Daimon batırı. Baksana. Evet, keçilerimizi aldık. Gidiyoruz. Keçileri kaçırdık. Çok güzel.
0: Tamam, gideceksin.
2: Bunlar böyle sıcakta uyuyormuş.
3: Evet.
2: Bir kere Paşa Yaylası'nda keçi süt almaya gittim. Keçi kucağımda uyudu.
3: Güneş gördü mü?
2: Dedim yazık. Adam dedi ki yok dedi, o sıcakta uyudu.

0: Evet, gördüğünüz gibi arkamızda Emir Doğan'ı aldık. Çok güzel bir manzaramız var. Muhtarımla beraberiz. Evet muhtarım, şimdi burası nasıl bir köy? Önce Emir Doğan'ı bir konuşalım seninle. Kaç haneli, kaç nüfuslu, geçim kaynakları neler?
1: Efeler bağlı Emir Doğan Mahalle Muhtarı Şenol Evren. Köyümüz aşağı yukarı 225 haneli bir köyümüz. Hı hı. 450 seçmenimiz var. Köyümüz vatandaşımız geçim kaynağı hayvancılık, zeytincilik, çiftçilikle uğraşıyoruz. Ve herkes burada birbirine akraba zaten. Köyümüzün evet. Çoğu kişi.
0: Evet.
1: Gölcük ve Yukarı Kayış'tan inme çoğu vatandaşlarımızın. Biz de Yukarı Kayış'tan inmeyiz buraya. Köy halkı çalışan bir vatandaşımız olarak sevilen bir köyümüzdür. Çoğunlukla hayvancılık, dediğim gibi biraz önce söylediğim gibi zeytin işimiz, zeytincilik yapıyoruz. Ve az çok yine 3-5 hanemiz var. Boğa hastası olan, boğacılık da var tabii bu konuda. Köyümüz güzel bir yer. Aydın'a ve Emurlu merkez bir yakın köyümüz. Her koşulda rahat gidiş gelişi. Bu konuda öncelikle yine sizlere teşekkür ediyorum. Bize kırmadınız, geldiniz. Köyümüze dolaşmak için bize teşvik ettiniz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum sizlere de.
0: Biz teşekkür ederiz muhtarım.
1: Yine bekleriz tabii ki. Her zaman sizi bekleriz köyümüze. Söyleyeceklerim bu kadar. Ha? Tabii ki eksik var. Eksikliğimiz var. Köyümüzde şu anda bir gençler için olsun bir spor sahamız yok. Ondan sonra bazı bölgelerde köyümüz iki mahalle olan geçit köprülerimiz eksik. Yol sorunlarımız da var. Eksikliğimiz çok bu konuda. Ama biz de köylüyle ve belediyenin büyükşehirin, efelerin arasında bir köprü olarak biz de hizmet için vatandaşta aldığımız sorunları belediyemize ve büyükşehirimize aktarmak zorundayız. Tabii bazı kurularda elinden geldiği kadar fazla aşırı olmuyor. Umduğumuz imkanı tanımıyoruz tabii. Olmuyor bu konuda.
2: Projeler var mı yani yeni projeler?
1: Ya yeni projem şöyle. Köyümde tabii eksik çok. Dedim ya spor sahamız yok.
2: Evet.
1: Bu konuda gençler için bir oturacak bir park güzel şöyle eğlenceli.
2: Parkta evet. Gerekiyor.
1: Tabii ki akşam olduğu zaman mesela yaz günlerinde köyün tabii toplanacağımız zaman gençlerimiz olsun, kızlarımız olsun. Hep beraber bir oturup da sohbet edecek bir yer şart. Dışarıdan gelen bir misafirimizi tabii ki buyurun diyecek olduğumuz bir yer lazım bizim için de.
2: Ya o lazım, o gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ederim.

Aydın'da lezzetin, tazeliğin ve güvenin yeni adresi GOP Kuru Yemiş. En kaliteli kuru yemiş çeşitleri şimdi sizlerle buluşuyor. Konya'nın bereketli toprakları

incirlerden yöresel ürünlere, doğal incirden seçkin zeytin ve zeytinyağlarına kadar birbirinden özel lezzetlerde Gopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Kalite, tazelik, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Aydınlılar

Taksim'a Efeler Aydın. Lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyecek.

0: yiyelim. Hep beraber olalım. Çok sevinirim. Sizleri çok ama çok seviyorum.
1: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
2: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
3: yapmamız gereken
4: aramak yerine önce mesaj atmak.
2: Örneğin
4: internet destekli uygulamalar üzerinden
2: bir acil durum grubu kurabiliriz.
4: Böylece afet anında
3: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
2: Arama ihtiyacı hissederseniz de
4: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
2: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
3: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
1: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
2: önce mesaj.

0: Söz Muhtar'da programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'ni konuşacağız. Mahalle muhtarımız Erdal Çelen bizlerle birlikte. Muhtarım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
1: Rica ederim efendim.
0: Nasılsınız?
1: Bizler de teşekkür ederiz. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için, böyle bir konuk misafirliği yaptığınız için TV'den olarak biz de sizlere minnettarız.
0: Sağ olun muhtarım. Hemen sizi tanıyarak başlayalım muhtarım.
1: Efendim ben 1971 Bozdoğan Yaka Mahallesi doğumluyum. 3 çocuk babasıyım. Ellerinizden öper. Bir tane sizlere ömür vefatı var. Allah razı olsun. Köyümüzde doğdum. Köyde büyüdüm. Zaman zaman tabii bir kısım dışarıda doğdum. İzmir'de yaşadım. Bu şekilde geri dönüş yaptık. Sonra köye tekrar yerleştik. Orada da zamanla şöyle söyleyeyim, belli bir yaştan sonra, evlendikten sonra önceki büyüklerimiz, yani üstadlarımız diyeyim, muhtar abilerimiz bizi ekibinde görmek istediler, ısrarla. Azalı teklif ettiler. Biz de milletimiz takdir görürüz dedik. Göreve hazırız o zaman dedik, girdik. Allah razı olsun, onlar da 3 dönem takdir ettiler ki üç dönemde baş azağı olarak kendileri bize bu hizmette, bu görevde layık gördüler. Dolayısıyla arkasından da yani bu demektir ki vatandaşın isteği, talebi ve arkadaki potansiyel muhtarlığa yönlendirdi bize. Bu görevi sen layık görüyoruz. İnşallah zaman ne gösterirse ona layık olmaya çalışırız dedik. Ve bu doğrultuda bugünlere geldik.
0: Peki kaç yıl azalık yaptınız muhtarım? Yani yaşınız daha küçüktü değil mi şu ankinden?
1: Evet efendim. Ya şöyle 3 dönem azalık yaptım.
0: Bu da sizi aslında biraz o dönemde gördüğünüz hem istek hem de vatandaşların beğenisi, ilgisi sizi biraz muhtarlığa teşvik etti diyebiliriz.
1: Tabii ki efendim. Şimdi şöyle. Biz azalıkta biraz bu işe özveriyle, hizmet aşkıyla çalıştığımız için, koştuğumuz için vatandaş da bu ışığı bizde gördü. Biz de layık olabilir miyiz, olamaz mıyız çalışmasıyla, hesabıyla adaylığımızı koyduk. Onlar da takdir ettiler.
0: 2024 seçimlerinde mi muhtar oldunuz ilk?
1: İkinci dönem efendim.
0: İkinci dönem muhtar oldunuz. Peki seçim döneminiz nasıl geçti muhtarım? Neler yaptınız? Zaten vatandaşların size bir aşinalığı vardı.
1: Evet efendim.
0: Ama siz bunun üstünde ekstra eklediğiniz şeyler oldu mu? Neler, nasıl geçti seçim dönemi sizin için?
1: Efendim şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi bu işin temeli önemli. Her işte önemli olduğu gibi bu temelde bizim görevde de temel önemli. Temelimizde 3 dönem azalık yaptık. Bu azalık sürecinde de zaman zaman dokunuşlarımız oldu. İşte üstadlarımıza, muhtarlarımıza yardımcı olmaya, destek olmaya çalıştık. Bir nebzede olduğuma farkındayım. Vatandaş da bunun farkında olduğu için bizlere bugünlere takdir ettiler.
0: Kaç aday vardı seçim döneminde muhtarım?
1: Efendim geçen dönem, ilk dönemim 2019 seçim döneminde 2 adaydık. Bir önceki muhtarımızdı. Kendisiyle girdik. İkinci dönemde 3 kişiydik efendim. Bu şekilde ikinci dönemde 3 kişinin arasından yine takdir ettiler. Görevimizi devam ediyoruz. Onlara layık olmaya çalışıyoruz.
0: Siz azalık da yapmışsınız. İşin azalık kısmını da biliyorsunuz. Şu an sizin azalarınız nasıl? Yani onlara baktığınızda hem de geçmişteki kendi azalık döneminize baktığınız zaman farklar ya da yenilikler görüyor musunuz muhtarım?
1: Efendim şöyle, şimdi bizim dönemimizde tüzel kişilik vardı. Mahalle bütçesi vardı. Muhtarlığın köy sandığının bütçesi vardı. Yani kendi imkanlarıyla yapılabilen bir takım hizmetler vardı. Kendi parasıyla yapılabilen özel idareden de destek alırlardı. Tabii büyükşehir kapsamına girdikten sonra bu işler biraz daha artık biz nasıl vatandaş bizim elimize bakar, bizden hizmet bekler. Biz büyük değerli büyüklerimizden, siyasi büyüklerimizden, belediye yöneticilerimizden kendilerinden destek bekledik, hizmet bekledik. Bu anlamda da her iki taraflı olsun, ilçe belediye olsun, büyükşehir belediyemiz olsun, hiçbir şekilde şey yapmadım, yani hani mağdur kalınmadım, mağdur bırakılmadım. Gerekli hizmetlere aldığımı düşünüyorum. köylü vatandaşımız da bunun farkında zaten. Allah razı olsun.
0: Peki bu durum biraz daha muhtarların yetkilerini sınırlandırdı mı muhtarım? Yani siz şu an mahalleyle, mahalle sakinleriyle belediyeler ya da siyasiler arasında bir köprü konumundasınız,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Geçtiğimiz döneme göre biraz daha mahalle muhtarlarının yetkileri kısıtlandı diyebilir miyiz?
1: Şimdi şöyle, tabii kısıtlandı efendim. Mesela bizim tüzel kişiliğinde benim ilk dönem azalık yaptığımda, ikinci dönem azalık yaptığımda tüzel kişilikler varken köyümüzün bekçisi vardı atıyorum. Muhtarlarımızın bekçisi vardı. Bütçesi vardı. Dolayısıyla muhtarımızın ele avucu biraz daha etkiliydi, yetkiliydi. Acil müdahale yapılacak veya

0: köy halkının da avantajı illaki varmıştır, vardı. Şu anda da büyükşehir kapsamında da çok sıkıntılar yaşamıyoruz. Şimdi gerçekçi olalım. Hele hele şahsım olarak ben büyükşehirimden, ilçe belediyemden istediğim zaman tabii istediğin saatte veya zamanda olmuyor ama illaki geri dönüş alıyorum. İllaki yatırımlarımız, güzel yatırımlar yaptım. Mesela
1: bu yatırımlardan bahsetmeliyim birazdan bu durum. Birazdan yatırımlara geleceğiz.
0: Tamamdır efendim.
1: Çocukluğumu orada geçirdiniz, bir dönem İzmir'e taşındınız ama genel olarak doğup büyüdüğünüz yer şu anki mahalle muhtarlığı yaptığınız yer.
0: Aynen efendim.
1: Geçmişle bugün arasında nasıl değerlendiriyorsunuz ya da İzmir'e gidip tekrar buraya geldiğiniz zamanki dönemde nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne gibi değişiklikler oldu sizin çocukluğunuzdan bu yana sizce mahallede?
0: Mahallede şöyle değişiklikler oldu efendim bizim çocukluğumuzdan bugüne. Daha önceden bizim orası zaten tarımsal. Tarımsal anlamda gelir olan halk tamamen buradan geçim sağlayan bir bölgedeyiz. Dolayısıyla o zamanları pamuk rağbet görüyordu. Biber, patlıcan gibi hani böyle ne bileyim ürünler yetiştiriliyordu. Şimdi de artık dediğiniz gibi o süreçten bugüne ben artık İzmir'den dönmüşüm atıyorum. Daha sonra köye göçtüğümüzde neler değişmiş? Mısır'a dönüştürüldü. Hayvancılık daha da arttırıldı. Önce her yerde atıyorum 3-5 tane hayvan vardı en fazla olan. Şimdi de ahır işletmesi bayağı geliştirildi, büyütüldü. Ne bileyim yüzlerce hayvancılık yapanlar yüzlerce hayvanlar oldu artık. Bu anlamda da tabii ihtiyacı olan silaj ağırlık verildi. Bu şekilde.
1: Biraz bahsettiniz aslında ama nasıl bir mahalleye sahipsiniz? Yani vatandaşlar tarımla, hayvancılıkla uğraşıyor. Bunun dışında hiç mahalleye gelmeyen, görmeyen birine mahallenizi nasıl anlatırsınız?
0: Mahallemiz şöyle söyleyeyim.
1: Bir de Bozdağ'da çok böyle doğal güzellikleri de olan bir ilçe aslında.
0: Evet, şirin bir ilçedeyiz efendim. Şirin bir ilçenin güzel bir köyündeyiz, Yaka Mahallesi olarak. Güzel mahallemizin yerleşiği çok güzel. Merkezi çok güzel. Ulaşımı çok harika. Ne bileyim günlük araçlarımız var. Birlik araçlarımız. Saatlik hatta. O şekilde ulaşım sıkıntısı yaşamamız, vatandaşımız yaşamıyor. Ne bileyim işte temel ihtiyaçlarımız da mümkün olduğunca 24 saat hizmet vermeye çalışıyoruz. Elektrik, su gibi. Onun gibi.
1: Yani artıları olan bir mahalle.
0: Evet
1: diyebiliriz.
0: Efendim.
1: Sorunları az, artıları çok bir mahalleye
0: evet.
1: Sahipsiniz diyebiliriz.
0: Evet efendim.
1: Vatandaşlar neler yapıyor? Tarımla ilgileniyorlar, hayvancılıkla ilgileniyorlar bu sizin
0: evet.
1: Mahallenizde.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz bu dönem tarımda da hayvancılıkta da belli başlı sorunlar yaşandı muhtarım. Mahalle sakinleri bu konularla ilgili size hangi konularda yakındılar, nelerden sıkıntı yaşadılar bu sene vatandaşlar? Tarım ve hayvancılık alanında.
0: Vatandaşlarım sıkıntı anlamında, şimdi hayvancılık anlamında yani biz muhtarlara çok bu şekilde yakınlıkları yok. Doğru söyleyeyim şimdi. Ama illaki onların büyüklerimizden beklentiler olur. Destek anlamında olsun. Yem fiyatları anlamında olsun. İllaki beklentiler olur. Yani onlar da ne bileyim üretim anlamında onlar da bir fırsat verilse yani daha çok üretim yaparlar. Daha çok bu işe aşikar olurlar. Nitekim zaten arkadan gelen jenerasyon bu işi biraz daha büyüttü. Yani ahır işletmeciliğini bayağı büyüttü. Mesela elektrik enerji anlamında yetersiz kalan bölgemiz vardı. Orayı da gerekli müdahaleyi yaptırdık inşallah. Onu da trafo ilavesiyle

0: Ay efem reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

0: FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik.

Ağlama baba, şeref ağlamaz. Bugün benim düğünüm var. Hey anam, hey. Hilal vurmuş kanım üstüme. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Gayrı ruhum bayraktır benim, dalgalanır vatan üstüne. Yeşil ırmağı Fırat'a, Gediz'i Dicle'ye kavuşturur. Erciyes'i Ağrı'yla, Kaçkar'ı Toros'la, Maden Dağı'nı Ulus Dağı'yla buluşturur. Bu bayrak türküdür baba. Rize'de çay, Isparta'da gül kokul, Aydın'da zeybek, Erzurum'da dadaş türküler. Antep'te şahin, Çorum'da...

çocuktur bir yanımız. Hep halkın alıyız. Şimdi şehidim, anamın eline bırakılan boynu bükük künyeyi, yaralı bir yurdum. Yaşasam yine Mehmet'in oğlu Ali olurdu. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Şeref ağlamaz. Özlediğinizde beni, künyemi kaldırın bayrağa doğru. Al şafaklarda yüzen al sancak tadında türküler söyleyin. Ağlamayın,

Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar yittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar yittiler. Ezdi tükenmedik, bildim

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.

dolmuş sayfalarım, tükenmiş kalem. Kendime bir ceza vermeliyim ben. Hiç huzur vermedi bana bu alem. Başımı taşlara vurmalıyım ben. Kendime bir kurşun sıkmalıyım ben. Beynime bir kurşun sıkmalıyım ben. Sıkmalıyım ben.

0: Ay FM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: Ay FM reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: Ay FM reklam.